El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım, El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nurunu affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin onun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan ölüleri...

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El Basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen El Basirsin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Yol kendine açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3 Celle Celalü. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için

0: cehennemde bir yer mi yok? Zümer suresi 60. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: El-Azim Celle Celalü Celle Celalü pek azametli ve büyük olan. Sen El-Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

El Kahhar Celle Celalü Celle Celalü. Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım! Bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım, virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Camide kimse kalmaz, derdim vardır inilmeri.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: eserler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde, bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayasın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesi

Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Es-Semi'u Celle Celaluhu Celle Celaluhu, her şeyi işiten, sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi'u isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bir tanıtım dinlediniz.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmet. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: El Vehhab Celle Celalu Celle Celalu. Çok fazla ihsan eden. Sen El Vehhab'sın.

maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan.

0: yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

El Vasi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Lütfu bol olan. Sen El Vasisin. İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinledin.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sensin. sen olursun.
0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olan sen. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Her taşında bir medeniyet, her sokağında bir hikaye. Anadolu'nun kalbine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Rehberlerimiz eşliğinde 7 gece 8 günlük GAP turu sizleri bekliyor. Ankara'nın tarihi dokusundan Kayseri'nin Selçuklu mirasına, Diyarbakır'ın görkemli surlarından Mardin'in taş

0: sokaklarına. Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ün gizemini keşfedin. Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini tadın. Konya'da Mevlana'nın manevi atmosferini hissedin. Kontenjanlar sınırlı. Siz de bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak için hemen arayın. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ümitsiz olma sakın. Olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla, bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 0108 0543 224 0108. Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bağışla beni Rabbim. Tevekkülden başkası gelmiyor elimden. Ki başkası da yoktu elimde. Şimdi elimden gelenlerin hepsi senin elinden.

göremedim. Nice ananın karnında, nice karanlıklar içindeyken gün yüzüne çıkardığını bebelerin yüzünü. Unuttum çocukların tebessümünü, nice belirsizliklerden alıp hayat verdiğini. Bilemedim yüreğimizi yokluğun dehlizlerinden aşırıp aşkın vadisine eriştirdiğini. Göremedim her sabah yerin sükunetini odamda bir ekmek gibi sımsıcak hazır ettiğini. Her akşam yastıkta unuttuğum bedenimi sabah yeniden yanıma verdiğini göremedim. Beni her sabah yeniden ihya ettiğini, bedenimi her an yarattığını, varlığımı her an yokluktan geri getirdiğini göremedim. Göremedim Rabbim her gün ödünç verdiğini. Göremedim, bilemedim, unuttum. Bağışla beni. Fakat şimdi gördüklerim gösterdi bana hepsini. Geç kaldım görmekte. Tebessümü beton yığınları arasında sönen bebeler gördümse de biliyorum senin elinde şimdi hepsi. Ve sonsuz tebessümler verdin her birine. Sevinci soğuk topraklarda boğulmuş çocuklar gördümse de biliyorum senin rahmetinin kucağında hepsi ve bitmez sevinçler bağışladın her birine. Ümitleri bir amansız sarsıntıyla yıkılan insanları gördümse de biliyorum senin şefkatinin ikliminde asude ve mutlu her biri. Bağışla beni Rabbim. Unuttum, nisyanda kaldım. Hatırlamadım verdiğini ve var kıldığını. Elimden alınca verdiğini ve yokluğa yuvarladığında varlığımı. Ancak o zaman hatırladım ama geç hatırladım. Gördüm ama güç gördüm. Acıyla gördüm. Varlıkta kör oldum. Yoklukta gördüm, bollukta unuttum, darlıkta hatırladım. Affet beni Rabbim, bari yoklukta sana vardım. Hiç olmazsa hiçlikte seni andım. Şimdi bir tevekkül kaldı elimde. Başka her şey düştü, her şey yokluğa döküldü. Hatırladım, elimdekiler de ellerim de senin elinde. Şimdi dua sığıyor sadece avuçlarıma. Sadece yakarış yakışıyor yakama. Gözlerim müjdeni gözlüyor uzaktan. Gönlüm hiç bitmez tesellini özlüyor Rabbim. Sen ki unutmaktan alıkoydun. Nisyandan kurtardın beni Rabbim. Şimdi isyandan koru beni Rabbim. İsyandan koru beni. İsyandan koru beni ve affet ki elimde duadan başkası yok. Affet ki elimde duadan başkası yok.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

eserler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543-224-0108, 0543-224-0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek, bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla, bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ Muhammed. Sallu alâ şefii'i cunûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tefirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. 54 farzın üçüncüsüne geldik. Birincisi neydi? Allah'ın Teala Hazretlerini bir bilmek ve unutmamak. İkincisi neydi? İkincisi de helal yemek ve helalinden içmekti. Hep bunlar çok önemli meseleler, hayati olaylar tabii ki. Ve üçüncüsü de abdest almak. İnşallah bu dersimizde abdest almayı beraber

lazımdır? Abdest lazımdır. Ama abdest yani kendi başlı başına da bir ibadettir. Bu da ayrı. Lakin abdest dediğimiz zaman aklımıza mutlaka ne geliyor? Namaz da geliyor. Niçin namaz da geliyor? Çünkü abdestin farzları vardır. İçindeki farzları, dışındaki farzları. Bunlardan bir tanesi de nedir? Hadesten taharet. Yani hadesten taharet, necasetten taharet. Dolayısıyla hem efendim namaz kılacağın elbiseyi ve kılacağın yeri necaset varsa temizlemek, hem de hadesten taharet, yani manevi kirlerden temizlemek. Manevi kiri nasıl temizleyeceğiz hoca efendi? Görmüyoruz. Yani hani zahiri kiri görürsün, temizlersin, yıkarsın, edersin. Ha, manevi kir neyle temizleniyor? İşte abdestle temizleniyor. Dolayısıyla abdestin tabi bildiğiniz konular, bildiğimiz konular, ama ne yapacağız? Dertleşeceğiz. Bunları tekrar edeceğiz. Dolayısıyla eksiklerimiz, noksanlarımız varsa ne yapacağız? Tamamlayacağız. Ve bir de abdestin ehemmiyetini biraz daha anlamış olacağız. Çünkü belki abdest alırken yani gereksiz haşa, gereksiz bir ayrıntı gibi belki geliyor olabilir. Onun için abdest alırken yani yalap çalap abdest alanlar görülüyor. İşte şadırvanlarda, camilerin şadırvanlarında abdest alırken ya bir de bakıyorsun böyle biraz patküt patküt, pek ehemmiyet göstermeden, önemsemeden, sanki bir angaryaymış gibi, yani abdest olmasaydı mı falan gibi böyle bir takım efendim hal ve ahval maalesef yansıyabiliyor abdest alan bazı kimselerden. Onun için tabii abdesti şöyle beraberce bir dertleşelim, bir konuşalım. Ayetlerin, hadislerin ışığında efendim tekrar bir, ve böylece de ne yapmış oluruz? 54 farzın üçüncüsü efendim abdesti de işlemiş oluruz. Malumunuz abdestin 4 tane farzı var. Dolayısıyla farz dediğin zaman ne anlıyorsun? Hakkında ne var? Ayet var. Kesin nas var. Dolayısıyla çoğu belki abdest alıyor. Hangi ayete göre abdest aldığını da belki bilmiyor olabilir. Hem bunları da böyle ne yapalım, bir kenarlara not etmiş olalım, bilelim yani. Maide suresi 6. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ilâ umtüm ilâ salâti, namaza kalktığınız zaman, namaz kılacağınız zaman, fâsilû vucûhekum, yüzlerinizi yıkayın diyor. Şimdi bak, bir abdestin farz 4 dedik ya, 4 tane bize uzun sayacak, bunları yıkamak mutlaka şart, farz. Bunlar yıkanmazsa abdest olmuyor. Abdest olmazsa efendim namaz da olmuyor. Namaz olmadı mı? He? Es-salatu imadüddin, namaz dinin direğidir. Dinin direği yıkılmış oluyor. Dolayısıyla birincisi demek ki fasilü vucuhekum, yüzünüzü yıkayınız. Devam edelim, ayeti okuyalım. Ve eydiyeküm lel merafik, ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Ve emsahû bi ruusikum, başınızı meshediniz. Ve arculekum ilel kâbeyn, ayaklarınız topuklara kadar yıkayınız buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. İşte bu ayetle, Maide suresinin 6. ayetiyle abdest ne oldu? Farz kılındı ve abdestin farzı 4 olarak belirlendi kıymetli kardeşlerim. Elbette abdestin sünnetleri vardır, müstahapları vardır, edepleri vardır. Ama şu 4 tane sayacağımız, şimdi onları da biraz daha tabii detaylı bir şekilde tek tek ele alalım, kısa kısa gene zikredelim. Bunlar eğer yıkanmazsa o zaman ne oluyor? Abdest olmuyor kıymetli kardeşlerim. Evet, 4 uzu saydı. 1. Fasilu vucuhekum, yüzlerinizi yıkayın dedi. Peki yüz neresidir? Biliyoruz ama yine fıkhi terim olarak bunları ne yapalım? Tekrar bir şöyle gözden geçirelim. Alnımızın, saçın bitiminden itibaren yüz başlıyor çenenin altına kadar. Dolayısıyla boy olarak burası, en olarak da iki yumuşak, kulak yumuşağı arası nedir? Yüzdür. Ha, fasilu vucuhekum, yüzünüzü yıkayınız buyurunca Mevla ne oldu şimdi? Bu bölgeyi komple yıkamak gerekiyor. Yani öyle abdest aldın, şap şap şap vurduğun zaman olur mu? Olmaz. Yani o zaman sen vuruyorsun nereye? Göz kısmı, buruna vuruyorsun. Buralar kalmış oluyor. O zaman ne oluyor? Abdest olmuyor. Bak, daha yüzde takılmayalım. Anladın mı? Yüzü ne yapacağız? Bileceğiz ki Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiği o yüzü yıkama farzını da ne yapmış olalım? Yerine getirmiş olalım. Tabi sakalları da ne yapıyoruz? Sakalları da yıkıyoruz. Dolayısıyla hilalliyoruz ve böylece yüzümüzü yıkamış oluyoruz. Ve devam ediyor. Ve eydiyekum ilel merafik. Elleri de dirseklerle beraber ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Evet. Yani ellerin ucundan başlayacağız.
dirseklerle beraber ne yapıyoruz? Yıkıyoruz.

mümkünse dirseklerin de dört parmak üzerine geçmek lazım yıkarken. Hani şimdi sen sıvıyorsun, sıvadığı kolu affedersin şuraya kadar geliyor. Sen şimdi şurayı yıkıyorsun. Dirsek nerede? Dirsek daha yukarıda. Bir de ne yapmak lazım onda? Bir dört parmak geçmek lazım. Çünkü bu abdest uzuvlarını yıkamak çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü bizi nereden tanıyacak? Abdest uzuvlarından tanıyacak. Senin o yıkadığın elin, yüzün, kolların, ayakların var ya ahirette pırıl pırıl parlayacak. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah senden sonra gelecek ümmetleri nasıl tanıyacaksın? Yani hadi bizi tanıyorsun. Ama senden sonra gelecek kıyamete kadar gelecek ümmetler var. Sizler varsınız, bizler varız. Yani bunları nasıl tanıyacaksınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Nasıl bir misal veriyor? Yani kafamızda bir tablo canlandırıyor ve ona göre ha diyorsun demek buradan tanıyacak. Ve buyurdu ki bir adam siyah atlar arasında, atlar var hep simsiyah. Ama bu adamın atları alnı beyaz, ayaklarında da seki olan bir atı olsa. Seki dedi yani ayaktaki o ayak tırnağının toynağından dizine kadar uzanan bir beyazlık. Alnında beyazlık var, ayaklarında beyazlık var. Diyor ki böyle olsa o atı tanımaz mı? Bir de herkes siyah, sen bakıyorsun aradan alnında beyaz olan. He, ayaklarında beyaz olan atını nasıl tanırsa demek ki ha bizi de ahirette öyle tanıyacak. Zaten onlar da dediler ki sahabe-i kiram evet dediler tanır dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte benden sonra gelecek kardeşlerim abdest sebebiyle kıyamet günü alınları ve abdeste yıkamış oldukları uzuvları parlayarak gelecekler. Ben ise onları Kevser havuzu başında bekleyeceğim diyor. Rabbim Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinden Kevser havzından içmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Demek ki nereden tanınacak? Abdest uzuvlarından tanınacakmış kıymetli kardeşlerim. Yine bakın bununla alakalı başka bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne ümmeti yudamne yevmel kıyame. Şüphesiz benim ümmetim kıyamet günü çağrılacak. Yani Peygamber Efendimiz öyle tanıyor ama kıyamet günü bütün insanlar orada bak şimdi ümmeti Muhammed'in diğerlerinden farkına bak. Onlar çağrılacak. Bu, ne olduğu halde çağrılıyorlar? Gurran muhaccerine min eteril vudu. Abdest izlerinden dolayı elleri, kolları, yüzleri, ayakları pırıl pırıl parıldayarak olduğu halde çağrılacaklar diyor. Görüyor musun? Ha, öyleyse ne yapalım? Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُط۪يلَ هُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Sizden kimin nurunu arttırmaya gücü yetiyorsa artırsın diyor. Gördün mü şimdi? Farz olan var. Bir de farzı da yani farz efendim elleri dirseklerle beraber ama o nuru artırmaya gücü yeten artırsın diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh bakınız. Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra ne yapıyorum? Öyle bir yıkıyor ki böyle sanki omuzlarına kadar yıkayacak yani. Nurunu arttırıyor. Anlıyor musun? Hatta ayakların neredeyse ayak pazularına kadar yıkayacak. Ya çünkü müminin süsü, ziyneti abdestinin ulaştığı yere kadar ulaşır. Ahirette onlar sana ziynet olacak, süs olacak. Pırıl pırıl parlıyorsun. Altınmış, pırlantaymış ne ki ya? He? Bakacaklar bu adam abdest uzuvlarına bak. Onun için demek ki ne yapmak lazım? Abdest alırken yalap şalap almamalı. He? Hızlı hızlı. Efendime söyleyeyim. Suyu bütün tam manasıyla ulaştırmadan, kamil manada yıkamadan abdesti geçiştirmemek lazım kıymetli kardeşlerim. Özenle almak lazım. Tabii yani abdesti de öyle, namazı da öyle. İbadet ciddiyet ister. Evet. İbadet ediyoruz. Mevla'ya ibadet ediyoruz yani. Onun için ciddiyet ister. Nurunu artırabilen artırsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da neyle mümkün? Abdest alırken mümkün. Hamamda gitsen, keselensen, bir köpüklü kese yapsan, derilerini soysan o nuru kazanamıyorsun. Sadece yıkamayla değil bu işler. Keselenmeyle değil bu işler. Kokulanmayla değil bu işler. Neyle? Abdest alırken abdest uzuvlarını güzel yıkamak ve mümkünse artırmakla olacak. Ve Sırat Köprüsü'nden geçerken cehennem ne diyor bak. He, cüd ya mümin. Ey mümin çabuk geç diyor. Fakat etfa nur kelehebi. Senin nurun benim alevimi söndürüyor diyor yani. Ya bu mümin olmak. Ahirette göreceğiz. Müminlerin efendim
Nasıl avantajları var, nasıl kıymeti var, nasıl itibarı var? Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki eller dirseklerle beraber yıkanacak. Demek ki ikinci farz o. Üçüncü farz nedir? Vemsahu bi ru'usikum, başınızı meshedin diyor. Yani meshetmek ne demek? Islak elin uzvun üzerine sürülmesi. Hangi uzuv? İşte başın üzerine sürülmesi. Dolayısıyla öyleyse şunu da anlamak lazım. Hani başa meshedin. Baş neresidir baş? Evet biliyoruz ama gene onu tarif etmişler. Diyorlar ki yüzü tarif ettik ya, kulak yumuşağı arası, bir de efendim boy olarak da saç bitiminden çene arası. Hah, yüzün bitiminden itibaren başlıyor ve ne oluyor? Kulakların üst kısmı. Yani kulakların üst kısmı ve yüzün bitiminden itibaren olan kısım ense hariç baş oluyor. İşte bu başı meshetmek. Ne kadar meshedeceğiz? Dörtte bir İmam-ı Azam'a göre. Dörtte birini ne yapacağız? Meshedeceğiz. Dolayısıyla dört parmakla da meshettiğin zaman ne olur? Dörtte birini meshetmiş oluyorsun. Tabii bir de ne vardır? Kaplama mesh var. Kaplama mesh. Kaplama mesh tabii biz daha işte 90-91'lerde medresede öğrendik. Elhamdülillah hep aynı şekilde devam ediyoruz. Bu da nedir? Sünnettir. Yani dörtte birini meshetmek farzdır. Ama kaplama mesh yapmak nedir? Sünnettir. Kaplama mesh'i nasıl yapıyoruz? Kaplama mesh'te ellerini yıkıyorsun. Hep yani kullandığımız abdest suyuyla bir daha ne yapmıyoruz? Diğer uzva geçmiyoruz. Çünkü bir şeye kullandığı zaman mesela yüzünü yıkadın, yüzünden akan su mai müstamel oldu. Abdest için kullanıldı. Efendim kollarını yıkadın, ne oldu? Efendim o dökülen su mai müstamel oldu, kullanıldı, bir daha onu kullanamazsın. Şimdi abdest için tekrar bir elleri ıslatmak lazım. O ıslak eli ne yapacağız? Başımıza süreceğiz ve aynı efendim kullandığımız elimizi diğer efendim yer içinde kullanmayacağız. Ne demek? Şöyle tarif edelim. Bismillah. Kaplama mesi tarif ediyorum işte. Elleri yıkadık. Şu ellerimizi şöyle açıyoruz. Üç parmağı birleştiriyoruz. Şu iki parmağı da açıyoruz. Başı nereden başlıyordu? Yüzün bitiminden başlıyor. Şimdi ellerimizi hiç kullanmadık. İlk defa kullanıyoruz. Başın üstünden başlıyoruz. Bu üç parmak içi ile geriye kadar geliyoruz. Geldik. Ne yaptık şimdi? İçini kullandık. Şu parmakların. Şu ayalar var. Ayaları kullanmadık. Gelirken de avucumuzun içiyle bu tarafa doğru hem de başımızın yanlarını meshediyoruz. Şimdi ne kaldı? Şu iki parmak kaldı. Kulaklarımızı, şunda da arkasını, bir de ne kaldı? Elimizin arkası. Onunla da ne yapıyoruz? Ensemize mesh yapıyoruz. Yani buna dikkat etmek lazım. Çünkü kullanılmayan yerleri kullanıyoruz dikkat ederseniz. Kullandığımız yer mesela, sen şimdi başını meshettin, efendim kulağını da ondan yaptın, ensene de ondan meshettin. Olmaz. Çünkü ne oldu? Şimdi burayı bir geçtik, buradaki su artık kullanıldı, mai müstamel oldu. Öyleyse artık bir daha bu kısmı kullanmayacağız. Avuç içiyle geldik, bu parmaklarla da kulakları ve efendim kulağın arkasını meshettik ve ne yaptık? Elin arkasıyla da ensemizi meshetmiş olduk ve böylece kaplama meshi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmış ve böylece sahabe-i kiram ve oradan bize kadar efendim bu efendim sünnette gelmiş. Ama tabii farz olan nedir? Farz olan başın dörtte birini meshetmektir kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki üçüncü farz da neydi? Vemsahû bi ru'usikum, başınızı meshediniz. Başlarınızı meshedin. Dördüncü farz, yani abdestin dördüncü farzı nedir? Ve eydiyekum ilel merafik, ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ehli sünnet uleması ayakların topuklarla birlikte yıkamanın farz olduğunda ittifak etmiştir. Bakın tekrar ediyorum. Ehli sünnet alimleri ayakları topuklarla birlikte yıkamanın farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü efendim Şia ne yapıyor? Ayakları çıplak ayağa mesh ediyorlar.
Şia böyle yapıyor ama yani bizim ülkemizde de bazı ilahiyatçılar Şia olmasa da herhalde kolaylarına geliyor. Ne yapıyorlar? Ayaklarını meshediyorlar. Bu ayak yıkamak evvelden beri millete zor gelmiş. Hani bu efendim dini reformistler, dini de reforme edecekler güya. Yok efendim camilere, efendim kilise gibi şey koyalım, sıra koyalım bilmem ne falan gibi konuşmaların, efendim görüşlerin olduğu dönemlerde birisinin gece vakti aklına bir şey geliyor, telefon ediyor. Ya üstad diyor, şu diyor abdeste diyor, ayak yıkamayı da kaldırsak diyor. Niye öyle diyorsun diyor, yani sen ayaklarını yıkamıyor musun diyor. Ya üstad ben zaten abdest de almıyorum da diyor, hani zor gelir millete. Bu da diyor ki ulan zındık, bana zor gelmiyor, sana ne oluyor diyor yani. Anlıyor musun? Zor gelmeyen adama gelmez. He? İmam efendim, Şah-ı efendim, o büyük zatlar ne soğuk zamanlarda karı kırarak altındaki suyla gusül abdesti almışlar. Zor gelmemiş de. Şimdi eve kadar sıcak su geliyor, soğuk su geliyor. Efendime söyleyeyim, ayaklarını yıkamak zor geliyor da çıplak ayağı mesh edecek. Ha bak, meshler üzerine mesh etmeden bahsetmiyorum. Yani çıplak ayak üzerine mesh. Şimdi onların da tabii kendilerine göre dayandıkları bir nokta var. Ama tabii dediğimiz gibi ehl-i sünnet alimler asla bunu böyle kabul etmiyor. Mutlaka yıkanması gerektiğini ne yapıyorlar, beyan ediyorlar. Şimdi onu da söyleyelim. Yani Şia niye böyle ayakları mesh etmek? Onlar çıplak ayağı mesh ediyorlar. Şimdi tabii dedik ya ve ercülekum ilel kâbeyn. Onlar ve ercülleküm, oradaki fethayı ne okuyorlar? Kesre okuyorlar. Yani kendinden önce ne var? Vemsehu biruusikum ve ercülikum. Yani o biruusikum'e ne yaptılar? Onu atfettiler. Dolayısıyla başınızı mesedin, ayaklarınızla mesedin şeklinde bunu efendim mana verdiler ve ayaklarında çıplak ayağı meshediyorlar. Peki ehl-i sünnet ne yapıyor? Ehl-i sünnet ve ercülekum. Orayı fetha okuyor. Zaten evlerdeki Kur'anlara bakarsanız, açın Kur'an-ı Kerim'i. Efendim Maide suresi 6. ayete bakın. Orada ve ercülekum ilel kâbeyn. O kıraat zaten meşhurdur. Evlerimizdeki Kur'an-ı Kerimlerde de efendim bu kıraati göreceksiniz zaten. Ve manayı da bakın, tefsirlere bakın. Meale de baksanız, ayaklarınızı topuklarla yıkayın, olduğunu göreceksiniz. Şimdi tabii onlar böyle diyor, ehl-i sünnet alimleri bunu tabii kabul etmiyor. Ne okuyorlar? Ve ercülekum ilel kâmen. Topuklarla beraber ayakları yıkayın. Niçin? Onlar nereye atfediyorlar? Onlar ve eydiyekum üzerine atfediyorlar. Yani fâsülü vücuhekum ve eydiyekum ilel merafik. Efendim? Yani elleri dirseklerle beraber yıkayın. Ondan sonra işte o ve ercülekumu da onun üzerine atfediyorlar. Ayaklarınızı yıkayın ilel kâbeyn, topuklara kadar, topuklarla beraber. Şimdi diyorlar ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri elleri yıkayın buyurduğu zaman ne yapıyor? Bir sınır belirliyor. He? Ne diyor? Ellerinizi dirseklere kadar diyor. Ayaklarınızı topuklara kadar diyor. Niye sınır belirliyor? Çünkü nereden nereye kadar yıkanması gerektiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Yoksa mesh olsa, sadece ayakları çıplak ayağı mesh olsa ve ercülekum der, tamam mesh, ayağını meshet. Niye ilel kâbeyn buyuruyor? Ha, demek ki çünkü meshettiği zaman hallediyorsun. Ama topuklarla beraber dendiği zaman demek ki Mevla burada bir sınır belirlemiş oluyor. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yıkanmasını emrettiği kollara hudut gösterdiği gibi yıkanmasını emrettiği ayaklara da ne yapmıştır? Hudut belirlemiştir kıymetli kardeşlerim. Ve böylece ha peki yüze de bir hudut belirlememiştir. Yüz zaten belli olduğu için fâsilî vucûekum, yüzünüzü yıkayın buyurmuştur. Evet. Ve tabii ayet-i kerimede bu şekilde ve tatbikata bakıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim tatbikatına, beyanlarına, hadislerine baktığımız zaman zaten bunu net olarak görüyoruz. Bu konuda tabii çok hadis-i şerif var. Bir ikisini arz edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi görüyor. Ayaklarını mesheder gibi yıkıyor. Mesheder gibi, yani böyle hafif, böyle ıslak elle sanki şey yapıyor, sürüyor ama topuklarına da su ulaşmamış. Kuru kalmış topuklar.
Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bakın bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Veylül lil a'kabi minen nar buyuruyor. Yani ayağını hafif yıkamış ama topuklara da su ulaşmamış. Aslında onunki ne oldu? Şimdi tam mes oldu mu? Oldu. Ama topuklara su ulaşmamış. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem veylül lil a'kabi minen nar. Topukları ateşte yanacakların vay haline. Ya abdest alırken topukları yıkamayan he? Ve veya yıkayıp da topuklarına su ulaşmayan kimseye veyl olsun, vay haline onların diyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geliyor. Abdest almış, ayağının üstü de kuru kalmış. Bir yerde bir kuruluk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyuruyor? Bu da Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Dön de abdestini tam al, güzel al diyor. Dolayısıyla yani sen boş ver meshetmeyi, yıkadığın zaman bile kuru kalsa, yıkadığın zaman bile topuklara ulaşmasa, he bu abdest demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla tabii çok fazla delillere de girmek istemiyorum ama kısaca da bu meseleyi böylece beyan etmiş olalım. Tüm bunlar abdest alırken çıplak ayak üzerine meshetmenin caiz olmadığına, ayakları yıkamanın farz olduğuna delildir. Evet, bunu da böyle anlayalım. Demek ki abdestin dördüncü farzı neymiş? Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Şimdi bu çok önemli gerçekten. Yani şimdi ben bazen de rastladım işte Avrupa'ya falan gittiğimiz zaman da oradaki kardeşlerimiz. Bazıları işte çıplak ayağı meshedecek dedik olmaz. Ya falan hoca geldi olur dedi. Ya sen hocayı bırak. Allah ne buyuruyor ona bak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ona bak ya. He? Ehl-i sünnet ulemasının tamamı olmaz diyor ya. E şimdi abdest olmadı mı namaz olmuyor. Namaz olmadı mı? Ya salatu ve imadüddin. Femen terakâ fekad edemeddin. Namaz dinin direğidir. Dinin direğini efendim yıkan dinini yıkmış oluyor yani. Bu kadar önemli bir meselede. He? Yani azıcık bir şüphe bile olsa, çünkü Allah'ın farzı, azıcık bir şüphe bile olsa o şüpheyi gidermek için ne yapmak lazım? Ona uymak lazımken. He? Bu kadar açık, bu kadar net bir meselede efendim felanca böyle diyormuş. Çok tehlikeli bir yola giriyorsun. Evet, abdest olmadı mı namaz olmaz, namaz olmadı mı din olmaz kardeşim ya. Onun için bu mesele çok önemli. Efendim, ayakları topuklarla beraber demek ki yıkamak lazım. Evet, abdestin farzları işte 4 Maide suresi 6. ayette Mevla bunları bizlere beyan etmiş. Tabii şunu unutmamak lazım. Abdest alıyoruz, namaza hazırlanıyoruz. Ne yapacağız? Allah'ın huzuruna çıkacağız. Yani orada özel bir hazırlık yapıyoruz. Bunu düşünürsek birazdan nereye çıkacaksın? Birazdan Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Yani özel bir randevun olsa, özel bir görüşmen olsa, he? Ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun kendine. Ona göre yıkanıyorsun, ona göre efendim sakallı vesaire tıraşını oluyorsun, kokulanıyorsun, kıyafetini temiz bir şekilde giyiniyorsun. Karşındaki insana değer verdiğini ne yapacaksın? Beyan edeceksin ve bir itibar göreceksin yani. İnsanlar kıyafetlerle karşılanırlar, ilimleriyle uğurlanırlar, ayrı dava. Onun için birileriyle görüşürken bile her şeyimize dikkat ediyoruz da. E şimdi birazdan ne yapacağız? Mevla'nın huzuruna çıkacağız. Ve abdest alarak başlıyoruz. Bak aslında Mevla'nın huzuruna çıkmaya hazırlık abdeste başlıyor. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh camiye girerken bakmışlar beti benzi atmış. Dediler ya Ali ne oldu? Betin benzin atmış acaba. Acaba ne oldu? Yani tansiyonu mu düştü? Şekeri mi çıktı? Ne oldu? Ne buyurdu? Kimin huzuruna çıkacağız dedi. Bilmiyor musunuz? Nasıl bir ruh hali, nasıl bir manevi atmosferle hareket ediyor ve Allah'ın huzuruna çıkarken demek ki içinde neler deveran ediyor yani. İşte biz bu düşünceye, bu manevi tasavvura abdest alırken ne yapmak lazım? Başlamak lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü Mevla'nın huzuruna çıkıyoruz. Mevla'nın huzuruna çıkmaya yüzümüz olmalı. Günahlarımızdan arınmış olmamız lazım. İşte abdest ne yapıyor? Aslında günahlardan arındırıyor. Temizliyor ve namaz kılıyorsun Mevla'nın huzuruna. Öyle çıkmış oluyorsun. Bakınız bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ teveddâ'l abdül müslim evil mü'min. Bir Müslüman veya bir mü'min
abdest alır. Abdest alıyor. Fegasele vecehu, yüzünü yıkıyor. Harace min vecihi kulli hatiyetin, yüzündeki bütün günahlar dökülür. Nazara ileyha bi ayneyhi ma'al ma'i ev ma akhiri qitril ma. Yani yüzüyle yapmış olduğu, mesela harama bakmış etmiş neyse, yüzüyle yapmış olduğu, gözüyle bakmış olduğu günahlar o suyla veya o dökülen son katreyle, son damlayla ne yapıyor? Yüzünden dökülüyor. Bak abdest alıyorsun ya, işte onun için her tarafı şöyle yıkıyorsun. O dökülen sulardan yüzünle yapmış olduğun günahlar dökülüyor. Ağzını çalkalıyorsun, o günahlar dökülüyor. Burnunu su veriyorsun, burnunla yaptığın günahlar dökülüyor. Hoca efendi, burnunla ne günah yapacaksın ya? Ne bileyim, her yere burnunu sokuyorsun yani. Anlıyor musun? Dolayısıyla abdest demek ki onu temizliyor. Feyza gasele yedeyhi, elini yıkadığı zaman dirseklerle beraber, haraca min yedeyhi külli hatiyetin, elinle kolunla yaptığın günahlar dökülüyor, çıkıyor. Kâne betaşethe yedâhu me'alma ev ma âhir katrilma. Yani eliyle yapmış olduğu günahlar, nereye uzandıysa, ne yaptıysa, elledin mi, dokundun mu, aldın mı, çaldın mı, neyse. Ha bir de şunu da söyleyeyim tabii. Birinin malını aldıysan, abdest almakla ona olan hakkını ödeyemezsin. İlla gideceksin, ne yapacaksın? Onunla helallaşacaksın. Çaldıysan, çırptıysan, değil mi? Kul hakkı ayrı bir konu. Dolayısıyla ellerini yıkadın, kollarını yıkadın, o akan sularla birlikte, hatta son damlasıyla beraber ne oluyor? O günahlar da çıkıyor. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْ هَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اَخِرِ الْقَطْرِينَ. Ayaklarını yıkadığın zaman ayaklarla işlediğin günahlar da o suyla beraber gidiyor. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الْلُنُوبِ. Neticede o mümin günahlardan temizlenmiş oluyor. Yani abdestini aldığın zaman abdest aldın, tertemiz adam oldun ve işte artık Allah'ın huzuruna çıkmaya hak kazanıyorsun. Alnın ak, yüzün pak oluyor. Evet, tabii büyük günahlara tevbe ister, kul hakları iade ister, onlar ayrı bir konu. Ama işte efendim bir takım ağzınla, kulağınla, gözünle yapmış olduğun efendim günahlar, işte yanlış adreslere gittin, ayağınla yaptığın günahlar, demek ki bunlar ne oluyor? Abdestle beraber temizleniyor. Hatta ma-i müstamel diyoruz ya, kullanılan su, abdeste kullanılan su. Yani kullandığın o su temiz midir? Temizdir. Temizleyici midir? Değildir. Kullanılmış artık. Bir daha abdeste, gusülde kullanılmaz. Hatta denilir ki İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Allah-u Teala keşfini açtı. Bakıyor ki adam abdest alırken yüzünü yıkıyor. Yüzünden akan sular değiyor mesela. Tertemiz su ne zaman yüze değdi, yüzden ayrılırken siyahlaşıyor. Günah kiri bulaşmış. Ellerden öyle, ayaklardan öyle. Ha, Mevla onun keşfini açtı. Hatta dua etmiş, ya Rabbi bu hali benden al. Çünkü suyu görüyor, simsiyah. He? Adamın günahları dökülüyor ya. Demek ki bize böyle bir keşif arız olsa var ya, abdest alamayız ha. Zift gibi su yani, dökülen su öyle gelir bize. O günkü günahlarla bugünkü günahlar bir mi ya? Bu adam oturduğu yerden günah işliyor yani. Ha, elinde efendim telefon var. Hangi adrese giriyorsun, neye bakıyorsun, neyle meşgul oluyorsun, kime yazıyorsun, anlıyor musun? Ne yaptı bildiğin yani. Evet, demek ki abdest böyle. Bakın bir hadis-i şerif daha arz edelim. Men tevadda fe ahsenel vudu. Kim abdest alır ve onu güzel yaparsa, aslında abdestle alakalı efendim hadislere baktığımız zaman hep bunu görüyoruz. Fe ahsenel vudu, abdestini güzel yaparsa. Abdesti güzel almak lazım. Dikkatli almak lazım. He? Yalap şalap abdest almamak lazım. Baştan savma almamak lazım. Kim böyle yaparsa haracet hatayahu min cesedihi. Yani onun günahları bedeninden, cesedinden çıkar. Hatta tahruce min tahtiyel farihi, tırnak diplerine varıncaya kadar. Öyle de temizliyor seni yani. Ama dediğimiz gibi abdesti güzel yaparsan. Yoksa kolunu yıkayacaksın. Şuraya kadar zaten sıvamışsın. Nereye yıkayacaksın? Dirsek burada. He? Yani. Dolayısıyla ve ediyekum lel merafik, dirseklere kadar diyorsa. Onun için aman bu işlere ne yapalım, dikkat edelim. Ve böyle yaparsak, abdesti güzel alırsak. Bakın bir hadis-i şerif.
Şu hadis-i şerife tabi olsak çoğumuz kurtarırız. Biiznillahi teala. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Davud'un sünnetinde geçiyor. Hamsü salavatin iftaradahunnallahu teala. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bak, men ehsene vudu'ehunne. Her kim abdestini güzel yaparsa, bak bu mesele çok önemli. Demek ki burada eksiklerimiz var, noksanlarımız var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her abdestten bahsedince ne buyuruyor? Abdestini güzel yaparsa ve sallâhunne li vaktihinne, namazında vaktinde kılarsa ve etemme rükû'ahunne ve huşû'ahunne, rükûsunu ve secdesini efendim yani tamamlarsa, huşu ile tadili erkana riayetle kılarsa ne olur? Kâne lehu alallâhi ahdün en yâfire leh. Allah-u Teala'nın o kimseyi bağışlayacağına vaadi var. Allah vaat etmiş. Abdestini güzel al, namazını güzel kıl, vaktinde kıl, tadili erkana riayet ederek kıl. O kimseyi bağışlayacağına Allah'ın vaadi var ya. Ve men lem yefal, kim böyle yapmazsa, abdesti güzel almaz, namazı düzgün kılmazsa veya hiç kılmazsa feleyse lehu alallahi ahdün, o kişinin o kişiye Allah'ın bir sözü yok. Allah'ın bir vaadi yok. İnşa'a gafara leh ve inşa'a azzebehu. Dilerse affeder, dilerse azab eder. Affeder mi? Namazsız adamın işi zor, ben söyleyeyim. Konu o değil. Gelecek onunla alakalı, hani meselekekum fi sakar, sizi sakara sokan, cehenneme sokan nedir dedikleri zaman ne dediler? Kalu dediler ki lem nekumnel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik dediler ya. Onun için zaten burada Mevla affedecek olsa şu beyanlara bak. Namazı kılan, abdesti güzel olup alıp namaz kılana Allah'ın vaadi var. Ne vaadi var? Affedecek. Başka bir rivayet eyyudhilehul cennet. Onu cennete sokacağına vaadi var. Ya namazını kılan kurtulur arkadaş, ben söyleyeyim size. Düzgün kılacak ama. Abdestinden namazın selamına kadar tadili erken de kılarsa zaten kötülükleri de bıraktıracak. İnne salate tenani fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz bütün münkerattan, fuhşiyattan alıkoyar diyor Mevla. Evet, demek ki abdest geçince hep ne buyuruluyor? Abdestini güzel alırsa geçiyor. Tabii şu eksiklikten de bahsedelim. Burada da zannediyorum çok şikayetler var. Abdest diyoruz. Abdest sadece lavabonun başında başlamıyor. Nerede başlıyor? Halada başlıyor. Abdest halada başlıyor arkadaşlar. Ya lavabonun başına gelesiye kadar daha ne var? Biraz işlerimiz var. Anlaşıldı mı? Tuvaletten çıktığı gibi mesela adam abdest alıyor. He? Çok affedersiniz. Ayakta bevle diyor mesela. Gidiyor pisuvara bevle diyorsun. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Sen al sana diyorsun. Pisuvarda al sana diyor. Geri vuruyor. Hep üzerine sıçrıyor. Eşi namazın farzlarından hadesten taharet var ama bir de necasetten taharet var. He? Üstün başın idrar sıçrantısı dolu. Ne olacak? Demek ki bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İstenzihu minel bevl. İdrardan sakının. Fe inne ammete azabil kabri minhu. Çünkü kabir azabının çoğu ondandır. Yani idrardan sakınmamaktandır. Evet arkadaşlar. Onun için bu meseleye ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuracak? Merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala kabreyn. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün iki kabrin yanından geçerken fekale buyurdu ki innehumâ le yuazziban. Bu ikisi azap olunuyorlar dedi. Ve mâ yuazzibâni fî kebîr. Ama sizin büyük saydığınız, zannettiğiniz meseleden dolayı azap edilmiyor. Şimdi bunlar azap ediliyor. Sen diyorsun acaba ne yapmışlar bunlar ya? He? Ve mâ yuazzibâni fî kebir. Sizin böyle çok büyük, kim bilir bu ne yaptı filan. Belki de duyacağınız zaman, aa bu muymuş, ne kadar basit. Aslında basit değil ama bize öyle geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor bunu yani. Öyle büyük efendim bir mesele, büyük saydığınız bir meseleden dolayı değil. Buyurdu. Sümme kâle bela emmâ ahdûmâ fekâne yes'â bin nemîme. Sonra buyurdu ki bunlardan dedi bir tanesi kovuculuk yapardı. Dedikodu gıybet yapıyor. Laf götürüp getiriyor. Ve emmel âhar
Diğerine gelince fekâne lâ yestenzihu min bevlihi, idrardan sakınmazdı. Büyük saydığımız şeylerden miymiş bak. He? Ya adaba bak, kabir adabı. Dedikodu, gıybet, idrardan sakınmamak. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çubuğu ikiye böldü. Onları kabirlerin üzerine sapladı. Umulur ki kurumadıkça onların adabı hafifletilir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıymetli kardeşlerim, konumuzla alakalı olarak dedik ya, abdest önemli, onu anlattık. Abdest olmazsa namaz olmaz, namaz olmazsa dinin direği yıkılıyor. Ama abdest de lavabonun başında başlamıyor. Nerede başlıyor? Halada başlıyor. Ha şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İdrardan sakınmazdı. Hadis efendim şarihleri ne diyorlar? İstibra yapmazdı demek. Yani ne demek idrardan sakınmazdı? E istibra yapmıyordu. Ya ayakta bevlediyor, geri sıçratıyor, ya da abdest efendim haladan kalktığı gibi gidiyor, ne yapıyor? Abdest alıyor. İstinca vardır, istibra vardır, değil mi? İstinca ve istibra. Ha, istinca bedende ve elbisede bulunan necasetten temizlenmek. İstibra ise nedir? İdrar yollarında kalan sızıntının temizlenmesi lazım. Anlaşıldı mı? Bunun için ne yapmak lazım? Hemen tuvaletten çıktığın gibi abdest alır mısın? Alamazsın. Sızıntı devam ediyor olabilir. Onun için ne yapacaksın? Biraz bir öksürmek lazım. Biraz yürümek lazım. Yaşın kadar yürü mesela. Yaşın kadar yürürsün. Bir kere sormuşlardı hocam kaç yaşındasın? Demiştim bir 850 yaşındayım diye. Unutmamış onu. Şeye gidiyoruz. Mekke'den Medine'ye gidiyoruz. Umre'deyiz. Yolda mola verdik, abdest alacağız. O da arkadaş geldi dedi ki hocam sen şimdi dedi haladan çıktık, abdest alacağız ya. Sen şimdi hocam 850 adım mı yürüyeceksin dedi. Dedim ben hiç yürümeyeceğim. Niye? Pamuk kullanıyorum çünkü dedim. Anlıyor musun? Ha pamuk kullanmayı da becerenler ne yapsın? Ha onlar tamam. Ama öbür türlü demek ki yaşın kadar yürümen lazım. Öksürmen lazım. Bir de abartmama lazım. Abartmamak lazım. Şimdi bunu söylüyorsun. Adam öyle bir öksürüyor ki arkadaş veren mi oldun, ne yaptın ya? İşi abartmayın yani. Biraz yürü diyorsun, hopla diyorsun. Herif karate yapıyor halanın önünde. O da diyor ki kardeşim hayırdır ya, spor salonum burası. Onun için yani o ortama uygun bir şekilde demek ki hareket etmek lazım. Mesele ne? İstibra. O sızıntının kesilmesi. Yoksa kesilmedi mi çıktığın gibi abdest alırsın. Tam namazda sızıntı devam eder. Ne oldu sonra? Abdest gitti. Abdest gidince ne oldu? Namaz gitti. Namaz gidince ne oldu? Allah muhafaza dinin direğini yıkmış oluyorsun. Bak ne kadar önemli bir meseleler, görüyor musun? He? Abdest diyorsun. Basit gibi geliyor. Değil. Abdest. Allah'ın huzuruna çıkmak için artık bir hazırlık başlıyor. Bir operasyon başlıyor. Mevla'nın huzuruna çıkacaksın ya. He? O abdest de bak nereden başlıyor, görüyor musun? Senin bütün hayatını nasıl aslında ibadetler tanzim ediyor. Eğer bunlara uysak, o nezafet, o temizlik, nezafetü minel iman, temizlik imandandır. Onun için bu işlere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ha, pamuk kullanmaya da ne yapalım? Öğrenelim. Dikkat edelim. Hızır Efendi rahmetli üstadımız derdi ki, keşke caiz olsa da nasıl kullanılıyor göstersem yani. Bu kadar önemli olduğunu beyan ediyor. Çünkü sen tamam çıktın, yürüdün ettin, sızıntı gitti. Ama arkadaş nereye gidiyor? İç çamaşırına. 1, 3, 5 ne oldu yani orası? Pisu var mı senin de onu da değiştirmek lazım bu sefer. Bir de necasetten taharet meselesi de var. Avuç içi kadar, efendime söyleyeyim, sıvı, necaset birikti mi ne oluyor? O da artık necaset durumuna düşmüş oluyor. Onun için bu meselelere ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Çünkü bak Mevlana buyurdu hani lemescidin üssalet takva min evveli yevmin, ilk günden takva üzere kurulan mescit, Kuva Mescidinden bahsediyor ve orada bazı kimseleri övüyor Mevla. Nasıl övüyor? Fihi ricali yuhibbune eyyete tahheru. Bak orada öyle kimseler, öyle erkekler var ki temizlenmeyi sevenler var. Temizlenmeyi seviyorlar. Yani taharetlerine çok dikkat ediyorlar. İstinca, istibraya çok dikkat ediyorlar. Vallahi yuhibbul mutahhirin. Allah Celle Celaluhu da temizlenenleri sever. Onun için böyle yapanları seviyor Mevla. Bunlar fuzuli işler değil. Bunlar angarya işler değil. Bunlar cennete götürecek olan, Allah'ın rızasını kazandıracak olan, bunlar ahiretin ilk efendim adımını attığın kabrini mamur edecek olan işler. Yoksa kabir adabı bundan bak, görüyorsun işte. Basit gibi geliyor.
Ya basit değil. Bak iki şeye dikkat çekmiş orada. He? Hani diyoruz ya kendi aramızda da. Ya bir iki sözden ne olacak? He? Bir iki damla idrardan ne olacak? Sizin için çok küçük gelebilir ama küçük değil arkadaşlar. Büyük. Zaten küçük de olsa yani bunlar başlı başına belki büyük günah değil ama günahta ısrar etmek de ne yapıyor? Ve büyük günah oluyor. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla hani Ayşe annemizin radıyallahu anh annemiz ifk hadisesi vardı ya. Dillerine dolamışlardı, bir iftirada bulunuyorlardı. Bakın Mevla orada ne buyurdu? Estağfirullah. İlk telakkavnehu bi elsinetikum. Siz o iftirayı dilinize dolamıştınız. Ve tekulüne bi efvâikum mâ leyse lekum bihi ilm. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri ağzınızla söylüyordunuz ya. Bak ve tahsebunehu heyyina. Bunu da önemsiz sanıyordunuz. Ne olacak canım? Konuşuyorsun ama ya birilerinin aleyhine konuşuyorsun, iftira ediyorsun, onuruyla, iffetiyle, şahsiyetiyle oynuyorsun. Bir iki kelime değil o, laf değil o, kolay işler değil onlar. Ve tahsebunehu heyyina. Bunu da önemsiz sanıyordunuz ya. Ve hu indallahi azim. Allah katında o büyük bir şeydir diyor. Kabir adamı nedendi? İdrar sıçrantısı ve dedikodu gıybet. Basit geliyor ama hani güya biri kadınlar için biri erkekler için. He? Ama şimdi erkekler kadınları da geçti. Dedikodular, gıybetler. Hacısı hocası yumuşak karnımız dedikodu gıybet. Bu konuya Mevla çok dikkat etmiş. Konumuz tabii dedikodu gıybet değil ama şunu da arz edeyim bakın. Gıybet yasağı hakkında çok dikkat çekici bir beyanda bulunmuş Mevla. Mesela domuz etini bile Mevla haram ederken ne buyurdu? Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hinzir. Hurrimet haram kılındı aleyküm size. El meytetu leş, ölü eti. Veddemu kan ve lahmul hinzir ve domuz eti haram kılındı. Buyuruyor geçiyor Mevla. Haram mı bitti? Allah buyurdu mu bitmiştir iş. Allah ne buyurdu? Muhammed Mustafa ne duyurdu? Orada her şey durur yani. Şimdi bakın peki dedikodu gıybet hakkındaki ayete bakalım. Hucurat suresi 12. ayet. Ve la ya'teb ba'dukum ba'daha. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Şimdi bu ayet gıybeti yasaklamak için yeter mi? Ne demek yeter? Tabii ki Allah buyurdu mu bitti. He, gıybet etmeyin. Emredersin ya Rabbi. Bırakmıyor Mevla. Burada bırakmıyor. Biliyor çünkü dil ıslak yerde. He, bir de şeytan ne yapıyor? Bir bal sürüyor ama. Ya dedikodu olmasın ama bak bir şey söyleyeceğim. Ulan bir giriyorsun var ya nereden çıktığını anlayamıyorsun ya. Buradan çok kaybediyoruz hani. Velayat tebbadukum bağda birbirinizin gıybetini yapmayın. Ey yuhibbu ahadukum sizden biriniz sever mi? Hoşlanır mı? Neden? Ey ye kule lahme ahihi meyten ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bak bak nasıl Mevla tasvir ediyor önümüze koyuyor. Yani dedikodu yaptığın kimse adeta masanın üzerine yatırmışsın. Elinde çatal, kaşık, bıçak efendim yiyorsun. Peki leşi kim yer? Akbabalar yer değil mi? He? Leş kargaları yer. Yani dedikodu gıybet yapan aslına bak nasıl bir misal veriyor Mevla. Hoca efendi öyle mi ya? Yani bu gıybet yapmak, ölü eti yemek hem de kardeşinin ölü etini yemek kadar bir durum öyle mi? Evet. Çok çirkinmiş. Çok kötüymüş. Fekerihtumu tiksindiniz. Evet ya Rabbi. Öyle işte vettakullah. Allah'tan korkun. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki böyle bir durum var. Ha olur da dedikodu gıybet. Bu günahda düştük. Ne yapmak lazım? Hemen duasını yapmak lazım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Dediğin zaman ona ne yapıyor? Kefaret oluyor. He? Onun için her meclisten sonra kalkmadan bunu okumak lazım ki en azından o senden hakkını alacağın zaman bunun sevabını Mevla ona versin de biz de yakayı kurtaralım. Çünkü madem dedikodu gıybeti tam bırakamıyoruz öyleyse ne yapalım? Duasını da bilelim yani. Temizlenme usullerinde he? Sabunumuz yanımızda olsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Abdestlerimizi güzel almak, namazlarımızı güzel kılmak lütfeylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh.

El-Hafiz Celle Celalü Celle Celalü. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin o. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Sahabeden nasihatler.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın halifesi ve asıl adı Abdullah bin Ebi Kuhafe'dir. Babasının asıl ismi de Osman bin Amir el-Kureyşi et-Teymi olmakla beraber Murre bin Kab aracılığıyla da Resulullah'la aynı soyda buluşmaktadır. Mekke'de doğmuş, Kureyş'in efendilerinden bir efendi ve zenginlerinden bir zengin olarak yetişmiştir. Kabilelerin soylarını, başlarından geçen olayları ve siyasetlerini iyi bilirdi. Kendi dönemindeki Araplar ona Kureyş'in alimi lakabını vermişlerdi. Cahiliye döneminde içki içmeyi kerih görüp içmemişti. Nübüvvet yıllarında ve sonrasında birçok önemli konumlara ve olaylara dahil olmuştur. Savaşlara şahit olmuş, zorlu dönemler geçirmiş ve İslam davası için malından çokça infak etmiştir. Hadis kitaplarında onun rivayet ettiği 142 adet hadis vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh aynı zamanda Kur'an'ı iki kapak arasında birleştirip toplayan ilk kişidir. Hicri 13. yılın Cemaziyelahir ayına 8 gün kala Salı gecesinde vefat etmiştir. Hilafeti de toplamda 2 sene 100 gün sürmüştür. Onun nasihatleri üzerine iyice düşünen kişi, tıpkı Resulullah'ın izlediği yol gibi nasihatlerinin yaşanan farklı olaylara göre çeşitlilik kazandığını görecektir. İşte o nasihatlerden bazıları. 1. Nasihat: Mescitlerde boş konuşmamak. Ebu Bekir radıyallahu anh günlerden bir gün insanlara hutbe vermek için minbere çıktı. Allah'a hamd ve övgüler sunduktan sonra şöyle dedi:
2: Şam toprakları size açılacak ve orada yüksek yerlere sahip olacaksınız. Oranın ekmeğinden ve yağından faydalanacaksınız ve orada sizin için mescitler bina edilecektir. Allah'ın sizin oralara boş şeyler için gittiğinizi bilmesinden sakının. Çünkü buralar ancak Allah'ı zikretmek için bina edilmiştir.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın bu nasihatinde dünya hayatına dalmanın ve onu tek gaye edinmenin kişinin zikirden uzak durup gaflet içinde yaşamasına sebep olacağına dair bir uyarı vardır. Bu nasihatten öğrendiğimiz diğer bir şey ise şudur: Allah'ın nimetleri eğer Allah'ın yolundan alıkoyan boş şeylerde kullanılırsa, bu nimetler artık Allah'ın gazabına ve kişiyi yavaş yavaş cezaya sürükleyen bir hale dönüşür. 2. Nasihat: İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek.
2: Eğer bir kavim kendilerinden daha güçlü olan kişilerin arasında günah işler, bu güçlü kimseler de bu günahlara engel olmaz ve bunları değiştirmezlerse, Yüce Allah bu kişilere belayı indirir ve üzerlerinden de kaldırmaz.
1: Yüce Allah'a hamd edip ona övgüler sunduktan sonra insanlara dönüp şöyle seslenmiştir:
2: Ey insanlar! Şüphesiz ki siz şu ayeti okuyor ve asıl manasının dışında olan farklı bir mana veriyorsunuz. Ey iman edenler! Siz kendi halinizi düzeltmeye çalışın. Zira siz doğru yol üzere olduğunuz sürece sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Maide Suresi 105. Ayet Meali. Biz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittik: İnsanlar zulmeden kişiyi gördükleri vakit onu engellemeye çalışmazlarsa Allah'ın herkesi kapsayacak bir ceza göndermesi yakın olur.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın dile getirdiği yukarıdaki her iki nasihate Kur'an ve sünnet şahitlik etmektedir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İsrailoğullarından kafir olanlar hem Davud hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bunun sebebi onların Allah'a isyan etmeleri ve haddi aşıp durmalarıydı. Onlar yapmakta oldukları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları işler gerçekten ne kadar kötüydü. Maide Suresi 78-79. Tirmizi'nin Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh'tan rivayet ettiği ve Hasan sahih olarak bildirdiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız ya da Allah size katından bir ceza gönderir. Sonra ona dua edersiniz de duanıza icabet edilmez. Dinin en büyük şiarlarından olan insanlara iyiliği emretmenin ve kötülükten de alıkoymanın önemini ortaya koyan, bu görevi terk etmenin veya bunda gevşeklik göstermenin tehlikesini açıklayan en derin benzetmelerden biri de Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah'tan aktardığı şu hadistir. Allah-u Teala'nın sınırlarını gözetenlerle çiğneyenler bir geminin kısımlarını kura ile aralarında pay eden ve kurada bir bölümüne geminin üst kısmı, diğer bölümüne de geminin alt kısmı düşen kişilere benzer. Geminin altındakiler su alacakları zaman yukarıdakilere uğrayıp suyu oradan temin etmektedirler. Bir ara alttakiler, biz suyun kendi payımıza düşen kısmını geminin altını delerek temin etsek de yukarıdakilere hiçbir sıkıntı vermesek olmaz mı diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üsttekiler alttakilerin böyle yapmasına ses çıkarmazlarsa gemidekilerin hepsi boğulur. Onların ellerini tutar, böyle yapmalarına engel olurlarsa kendileri de onlar da kurtulur buyurmuştur. Vallahi bu faziletli nasihatleri okuduktan sonra bize yakışan gücümüz nispetince iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma işinde aceleci davranmaktır. Ta ki helak olmayalım ve toplumumuzun içinde bulunduğu gemi de batmasın. Üçüncü nasihat: Dilin afetleri. Zeyd bin Eslem rahmetullahi aleyh babasının şöyle dediğini nakleder. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gördüm. Dilini tutmuş şöyle diyordu.
2: Bu dilim beni nerelere sürükledi?
1: Allahu Ekber. Sıddık olan Ebu Bekir radıyallahu anh dili hakkında bunları söylüyorsa, biz dilimiz hakkında neler söyleriz acaba? Ey okuyucu kardeşim! Ebu Bekir'in bu sözü söylemesine sebep olan şeyin ne olduğunu iyice düşünmen gerekir. Şüphesiz ki bu Allah korkusundan başka bir şey değildir. Bu öyle bir korku ki, Ebu Bekir'in mübah olan ama kendisine ihtiyaç duymadığı ve gerektiği yerde kendi içtihadı gereği söylediği sözler hakkında dahi düşünmesine sebep olmuştur. Vallahi gerçekten de biz dilimiz hakkında bu sözü söylemeye Ebu Bekir radıyallahu anh'tan daha çok ihtiyacımız var. Çünkü amel etmeksizin çok konuşanlar biziz. Gıybetten çok az kurtulabiliyoruz. Gıybet etmekten kurtulsak bile gıybeti dinlemekten ve gıybet yapanların yanında susarak onlara engel olamıyoruz. Dördüncü nasihat: İnsanları affetmek.
2: Bize ulaştığına göre kıyamet günü bir münadi şöyle seslenecektir. Nerede insanları affedenler? Allah-u Teala onları insanları affettikleri için mükafatlandıracaktır.
1: Ebu Bekir radıyallahu anh'ın insanları affetme hakkındaki nasihatlerinin en büyüklerinden biri de teyzesinin oğlu Mistah bin Usase'nin Ayşe radıyallahu anh'a yapılan iftira olayında iftiracıların sözlerini diline dolamasından sonra ona sürekli yapmış olduğu infağı kesmesidir. Bu olaydan sonra Allah-u Teala şu ayeti indirdi. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bilakis bağışlasınlar ve affederek görmezden gelsinler. Böyle yaparak Allah'ın da sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Nur Suresi 22. Bu ayetin inişinden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, evet, Allah'ın beni affetmesini arzuluyorum sözünden başka bir şey söylemedi ve teyzesinin oğlu Mistah'a daha önce yaptığı infağı devam ettirdi. Bu olay hakkında iyice düşündüğün zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu sözünün büyük bir mevkiye sahip olduğunu göreceksin. Beşinci nasihat: Ehl-i Beyt sevgisi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın Ehl-i Beyti için şu nasihatte bulunmuştur.
2: Ey insanlar! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinin değerini bilin ve onlara hürmet gösterin.
1: Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi Resulullah'ın akrabasına sıla-i rahimde bulunmayı, kendi akrabalarıma sıla-i rahimde bulunmaktan daha çok seviyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözlerle insanlara nasihat ediyor, gerek minberde, gerekse değişik münasebetlerle, Resulullah'ın ehli beytinin değerinin kendi nefsinde ne derecede yüksek olduğunu açıklayarak onları hatırlatıyordu. Doğru sözlü olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın akrabalarına sıla-i rahimde bulunmayı, kendi akrabalarına sıla-i rahimde bulunmaktan daha çok sevdiğini ifade ediyor. Buna rağmen Ebu Bekir'e hakaret eden ve onun tertemiz ehli beyte düşman olduğu ithamında bulunanlar, bir bilseler Ebu Bekir'in bu sözünün neresindeler? 6. Nasihat: Günahlardan sakınmak.
2: Allah'a en çok itaatkar olan kişi, günahlarına en çok buğz eden kişidir.
1: Burada çok ince bir manaya işaret edilmektedir. Çünkü insanların birçoğu bazı salih amelleri yaparlar, hatta bu amelleri gereğinden çok yaparlar. Fakat aynı insanlar günaha düşürecek sebeplerin var olduğu yerlerde, günahları kendilerinden uzaklaştırmada zayıf kalırlar. Her kim bu şekilde ise onun yaptığı itaat eksik, Allah'la dostluğunda da bir eksiklik var demektir. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri rahmetullahi aleyhin şu sözü de bu manadadır: İyi amelleri hem salih hem de facir olan kişiler yapabilirler. Ama günahlardan kaçınabilmeyi ancak sadık olan kişiler başarabilirler.
2: 7. Nasihat: Takva, adaletle hükmetmek. Ebu Bekir radıyallahu anh hutbelerinin birinde şöyle demiştir: İyi bilin ki en büyük akıllılık takva sahibi olmaktır. En büyük ahmaklık ise günahlara dalmaktır. Benim katımda zayıf olanınız, Allah'ın izniyle gasp edilen hakkını kendisine iade edinceye kadar en kuvvetli olanınızdır. Benim katımda en kuvvetli olanınız da Allah'ın izniyle üzerinde bulunan bir hakkı ondan alıp sahibine teslim edinceye kadar en zayıf kişidir. Ey insanlar! Ben bid'atçı biri değil, sadece kendisine uyulan birisiyim. Eğer yaptığım şeylerde iyi davranmışsam bana bu konuda yardım edin. Eğer haktan sapıp yanlış davranmışsam o zaman beni düzeltin.
1: Yine şöyle demiştir:
2: Biz cömertliği takvada, zenginliği yakinde, şerefi de tevazuda bulduk.
1: Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nasihatlerini kendisinden rivayet edilen şu duayla bitirelim:
2: Allah'ım, senden bizim için hayırlı olanı ve sonu da hayırlı biten şeyleri isteriz. Allah'ım, bize vereceğin hayırlardan en sonuncusu rızan ve naim cennetlerindeki yüksek dereceler olsun.
1: Allah'ım, bizi güç ve kudret sahibi olan senin katında Sıddık olan Ebu Bekir radıyallahu anh'la bir araya getir.
0: Sahabeden nasihatler.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve bu

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Sahabeden nasihatler. Faruk sıfatına sahip olan Ömer bin Hattab'ın nasihatleri. Ömer bin Hattab'ın kendisi, hayatı ve menkıbeleri hakkında ciltler dolusu kitaplar yazıldı. Lakin biz nasihatlerine geçmeden önce burada kısa da olsa ondan bahsedeceğiz. Kendisi Ebu Hafs Ömer bin Hattab bin Nufeyl el-Adevi el-Kureyşi'dir. Resulullah'la aynı soyda Kab bin Lüey'de buluşmaktadır. Bisetin 5. bir diğer rivayete göre 6. senesinde takribi 25 yaşındayken Müslüman olmuştur. Onun Müslüman olmasıyla İslam daha da izzetlendi. O açık bir şekilde kendini gizlemeyerek hicret etti. Bedir, Uhud ve diğer tüm savaşlara şahitlik etmiştir. Emirül Müminin lakabıyla kendisine hitap edilen ilk halife ve Müslümanlar için takvim başlangıcını belirleyen kişidir. Yine Resulullah'tan sonra insanları teravih namazına toplayan, görevinde devriye yapan, döneminde en çok fetihlerin gerçekleştiği, haraç müessesesini toprak vergisi ortaya koyan, şehirleri vilayetlere ayıran ve her bir vilayete kadılar tayin eden, divan teşkilatını oluşturan, muhtaçlara Beytül Mal'den maaş belirleyen ve en son haccında Resulullah'ın eşleriyle beraber hac yapan ilk kişidir. Hilafet görevini Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tavsiyesi üzerine kabul etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, hicretin 13. yılının Cemaziyel-Ahir ayına 8 gün kala, salı gecesinde vefat edince, Ömer radıyallahu anh, aynı günün sabahında hilafet görevine başladı. Hilafet görevinde yaklaşık 20 sene kadar kaldı. Sabah namazındayken Ebu Lu'luye el-Farisi el-Mecusi sırtına sapladığı hançerden dolayı şehit olmuştur. Hançer saldırısından sonra 3 gece yaşamıştır. Bu olayda hicretin 23. yılının Zilhicce ayının son günlerinde gerçekleşmiştir. Allah ondan razı olsun ve bizleri razı kılsın. Kendisinden nakledilen nasihatlere gelince bu nasihatler oldukça çoktur. İşte o nasihatlerden bazıları. Birinci nasihat: namazın önemi. Misfer bin Mahreme radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o ve İbni Abbas radıyallahu anhuma Ömer bin Hattab'ın yanına gün aydınlandıktan sonra girdiklerinde, "Ey müminlerin emiri, namaz mı kılıyorsun?" diye sorunca, Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir:
1: "Evet, namazı terk edenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur."
0: Ömer yarasından kan akar halde namazını kılmaya devam etti. Ölüm döşeğinde ve dünyaya veda edip ahirete göç etmeye yakın bir halde olmasına rağmen, namazla alakalı Ömer radıyallahu anh'ın bu nasihatini okuduğun zaman, ümmetin önderi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm döşeğindeyken şu vasiyetini de hatırlarsın: "Namaza gerektiği önemi gösterin ve elinizin altındakilere de merhamet edin." Resulullah hastalığının artmasına ve bir ayılıp bir bayılmasına rağmen uyandığında ilk söylediği söz, "İnsanlar namaz kıldı mı?" cümlesiydi. Sonrasında tekrar bayılır ve yine uyandığı vakit aynı şeyi sorardı: "İnsanlar namaz kıldı mı?" İşte Faruk sıfatına sahip olan Ömer bin Hattab, Resulullah'ın bu davranışını tekrarlıyor ve aynı menheci izliyordu. Bize hem sözlü hem de ameli olarak nasihatte bulunuyordu: namazı terk edenin İslam'da hiçbir nasibi yoktur sözü onun sözlü nasihati, yarasından kan akarak namaz kılmaya devam etmesi ise onun ameli nasihatidir. Yaşanan bu olayın önemsiz nedenlerden dolayı namazlarını ihmal eden yahut Allah korusun terk etmede ısrarcı davrananlara hediye edilmesi gerekir. Ayakta durmasını sağlayan sütunun devrildiği bir dinden artık geriye ne kalır ki? İkinci nasihat: İlmin önemi.
1: İdareci olmadan önce ilim öğrenin.
0: Ömer bin Hattab'ın dile getirdiği bu değerli nasihatini İmam Buhari rahmetullahi aleyh sahihinde muallak olarak rivayet etmiş ve hemen akabinde şu sözünü de aktarmıştır. Yönetici olduktan sonra da ilim öğrenin. Çünkü Resulullah'ın ashabı yaşları ilerlemesine rağmen ilim öğrenmişlerdi. İmam Buhari'nin bu rivayetinin hemen akabinde yönetici olduktan sonra da sözünü aktarmasının sebebi, kişinin bu sözü yönetici olmanın ilmi öğrenmeye engel olacağı şeklinde anlamasından korktuğu içindir. Halbuki Ömer radıyallahu anh sadece yöneticiliğin ilme engel olabilme ihtimalinden bahsetmiştir. Çünkü kibir ve ihtişam yönetici kişiyi öğrencilerle birlikte ilim meclislerinde oturmaktan alıkoyabilir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Genç yaşta yöneticiliğe gelenler ilmin çoğunu elde edemezler. Ebu Ubeyd rahmetullahi aleyh, Ömer radıyallahu anh'ın sözünü şöyle açıklamıştır. Küçük yaşlarda yönetici olmadan önce ilim öğrenin. Yoksa kibir, sizden daha alt seviyede olan kişiden ilim öğrenmenize engel olur da cahil olarak kalırsınız. Alimlerin de açıkladığı gibi Ömer radıyallahu anh bu nasihatinde bazı insanların nefislerinde dolaşan bir hastalığa işaret etmiştir. Yönetici olan kişinin ilimden uzak durmasını belki anlayabiliriz. Ancak ilimle arasına konumunu yahut şerefini değil de sadece yaşının büyük oluşunu koyarak öğrencilerle birlikte oturmayı kibrine yedirmemesini anlayamayız. İmam Buhari'nin de dediği gibi sahabenin ilerleyen yaşlarında İlim öğrenmeleri başkaları için kendisine uyulacak bir önceliktir. Kişinin itibarını zedeleyen şeylerden biri de dininde ihtiyaç duyduğu ama sormadığı ve öğrenmediği en basit meselelerdeki bilgisizliğine razı olmasıdır. Sürekli tekrarlanması sebebiyle insana elem veren görüntülerden biri de yaşlı olanlar bir tarafa, gençlerin dahi Kur'an'ı açıkça yanlış okumalarına rağmen Kur'an öğretildiği meclislerde oturup ders almaya tenezzül etmemeleridir. Bunu da oğlu yaşındaki hocaların yanında oturup ders almaktan çekindikleri için yapıyorlar. Üçüncü nasihat: ahiret amellerinde acele etmek.
1: Her işte sakin davranmak hayırlıdır ama ahiret işleri hariç.
0: Bu nasihat Ömer radıyallahu anh'tan bazı insanların anlayamayıp karıştırdığı bir kavramı düzeltmedir. Araplar genel manada aceleciliğin yerilmesi konusunda ittifak halindedirler. Öyle ki Araplar aceleciliği pişmanlığın anası olarak belirlemişlerdir. Onların bu konuda hikmetli sözleri ve meşhur şiirleri vardır. Ömer radıyallahu anh'ın da söylediği gibi bu kavramın ahiretle alakalı işlerde uygulanmaması gerekir. Bilakis, ahiret işlerinde aceleci ve erken davranmak, övülen ve istenen bir durumdur. Çünkü insan ecelinin ne zaman geleceğini bilemez. Bundan dolayı ahiret işlerinde sakince ve yavaş yavaş değil, tam tersine erken ve aceleci davranılmalıdır. İbadeti yahut hayırlı amelleri çoğaltmayla alakalı fırsatlar ele geçtiği zaman, artık burada sakin olup işi ağırdan almak güzel bir davranış sayılmaz. Bilakis böyle bir davranış yerilir. Çünkü Allah-u Teala birçok ayette şöyle buyurmuştur: hayırlı işlerde yarışın. Bakara Suresi 148. Alimlerin sakin ve ağır davranmanın gerilmiş olduğunu ifade ettikleri yerlerden bazıları da, günahtan sonra tevbe etmek, borcu ödemek, misafire ikram etmek ve ölünün cenaze işlemlerini hazırlamak gibi işlemlerdir. Bu tür durumlarda sakin ve ağır davranılmasının aksine müstehap olan, şeriatın belirlediği ölçüde erken davranmaktır. Yine buna nefsi hesaba çekmeyi de ekleyebiliriz. Rabbini ve ahiret gününü düşünen birinin nefsini hesaba çekme hususunda üşengeç davranması yakışır bir şey değildir. Bilakis nefsini hesaba çekmede aceleci olmalıdır. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünde olduğu gibi: hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük gün için hazırlık yapın. Ahiretteki hesap ancak dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlar için hafif ve kolay olacaktır. Ahiret işlerinde ağır davrananlar ne kadar da çok pişman olmuşlardır. İşte Kur'an bu pişmanlık sahnesini birçok yerde ortaya koyuyor. Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi, de ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun. Ya da kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmediğim için vay halime. Gerçekten ben dünyadayken Allah'ı ve onun emirlerini hafife alanlardanım diyeceği gün gelmeden önce Rabbinize dönün ve Kur'an'a uyun. Zümer Suresi 53-56. Ayetler. 4. Nasihat. Hayır ve şer Allah'tandır.
1: Sevdiğim yahut kötü gördüğüm bir hal üzere sabahlamayı hiç umursamam. Çünkü ben benim için hayırlı olanın sevdiğim hal mi yoksa kötü gördüğüm hal mi olduğunu bilemem.
0: Bu ne kadar derin manalı bir ders. Nefislerimizi bu nasihati iyice öğrenmeye ve kalplerimizi de bu nasihatle yaşamaya alıştırmaya muhtacız. Hem fert hem de toplumsal açıdan başımıza gelen nice olaylar da işin dış görünüşünde şerli olduğuna karar verebiliyoruz. Ancak bazen bizim görmediğimiz işin iç yönü daha hayırlı olabilir. Bu durum Allah-u Teala'nın şu sözlerinin doğruluğundandır. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah pek çok hayır yaratabilir. Nisa Suresi 19. Bu konuyla alakalı yaşadığım şu olayı anlatmam uygun olacaktır. 2 hafta boyunca iki kardeş bana uğrayıp ve başlarına geleceğini umdukları ve hiç sevmedikleri bir musibetten bahsediyorlardı. Vallahi bu olay karşısında ben bu iki kardeş için az önce zikrettiğim ayetlerden ve Ömer radıyallahu anh'ın nasihatine benzer bir nasihatten başka onları teselli edecek bir şey bulamadım. Öyle ki bu iki kardeşten birisi umdukları kötü şey başlarına geldikten sonra bana şöyle dedi. Vallahi ben ne zaman ki sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah pek çok hayır yaratabilir ayeti üzerinde iyice düşündüm ve bu ayeti dilimle değil de kalbimle okudum. O zaman içimde bir rahatlık ve sükunet buldum. Yaşadığımız dönemde insanları kederlendiren ve üzen şeyler daha da artmıştır. Bu acıların tedavisinde Allah-u Teala'nın kitabı, Resulünün sünneti ve sahabenin nasihatlerini merhem olarak kullanırız. 2. Bölüm 1. Nasihat Suizan, Töhmet.
1: Her kim kötülükle anılan bir yere girerse töhmet altına girer.
0: Bu, tesirli bir nasihattir. İnsanın bu nasihate karşı dikkatli ve uyanık olması gerekir. Yine akıllı birinin dininde kendisini töhmet altında bırakacak konumlarda bulunmaktan uzak durup sakınması gerekir. Çünkü insanlara ancak dışa vurulan amellere göre hüküm verilir. Bunun aksini insanlardan talep etmemesi gerekir. Bu sebeple ilim sahibi ya da salih olarak bilinen kişilerden başkalarını töhmet altına sokacak söz ve amellerden uzak durması istenilmişken, bu sıfatlara sahip olmayan kişilerin hallerini artık sen düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavrına baktığında ne kadar da şaşırtıcı ve ilginç bir şey göreceksin. Resulullah itikafta kendini ziyaret etmek için gelen eşi Safiye radıyallahu anhayı evine bırakmak için kalkınca iki adam onlarla karşılaştı ve hızlıca yürüyerek geçtiler. Bunu gören Resulullah o iki kişiye, "Ağır olun, bu kadın Safiye binti Huhey'dir." Bunun üzerine o iki kişi, "Subhanallah ya Resulallah!" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Şüphesiz şeytan kanın damarlarda dolaştığı gibi insan vücudunda dolaşır. Ben şeytanın kalplerinize bir şey atmasından korktum." Resulullah bu şekilde davranıyorsa ondan başkaları için durum ne olur acaba? İmam Şafii rahmetullahi aleyh Resulullah'ın bu tavrı hakkında şunları söyler. Resulullah'ın onlara bu konuşmayı yapmasının sebebi, o iki kişinin kendisine töhmette bulunup da küfre girmelerinden korktuğu içindir. Bunun için şeytan, o iki kişinin kalbine helak olacakları şeyi atmadan önce, bir nasihat olarak o iki kişiye hemen olayın iç yüzünü açıklamıştır. Ömer radıyallahu anh'ın nasihatiyle Resulullah'ın bu hadisi arasındaki bağın iyice açıklanması adına, İbni Hacer rahmetullahi aleyh, İbni Dakikul İd rahmetullahi aleyhin şu sözünü nakleder. Bu davranış, alimler ve toplumda önder konumunda olan kişiler için daha önemlidir. Onların kendileri için bir çıkış yolu olsa dahi, kötü düşünülmesine, suizanla sebep olacak şeyleri yapması uygun değildir. Çünkü bu, onların ilminden yararlanılmasının önüne geçer. Bundan dolayı bazı alimler şöyle demiştir. Hakimin verdiği hükümde eğer gizli kalan bir hususu varsa, kendisine yapılacak töhmeti gidermek için aleyhine hükmettiği kişiye bu hükmün gerekçesini açıklamalıdır. Buradan da bazılarının olmaması gereken yerde göründükten sonra, biz sadece bu davranışı denemek için yapıyorduk diye mazeret ileri sürenlerin hatası da anlaşılmış olur. Bu tür mazeretler gerçekten ne kadar da artmış durumda. Allah Celle Celaluhu en iyisini bilir. İkinci nasihat: hakla hükmetmek.
1: Gökyüzünün hakimiyle karşılaştıkları günde yazıklar olsun o yeryüzünün hakimlerine. Ancak adaletle önderlik edenler, hak ile hükmedenler ne bir korku, ne bir istek, ne bir yakınlık, ne de hevası ile hükmetmeyenler. Allah'ın kitabını gözleri önünde ayna edinenler, onu rehber edinenler bundan müstesna.
0: Ömer el-Faruk radıyallahu anh adalet hakkında konuştuğu zaman dikkat kesilip konuşulan şeyin dinlenmesi gerekir. Çünkü adalet hakkında konuşulurken kendisiyle misal getirilen ve adaleti her tarafa yayılan kişi Ömer radıyallahu anh'ın ta kendisidir. Ömer radıyallahu anh, Müslümanların yönetimiyle alakalı en düşük seviyedeki sorumluluğu alan kişiye bile nasihat ettiği zaman mesuliyetin vebalini, yönetimin tasa ve kederini yaşayan biri olarak nasihat ederdi. Sorumluluğu altındakilerden dolayı Allah-u Teala'nın kendisini hesaba çekmesinden korktuğu için gözlerinden yaşların aktığı kişi yine Ömer radıyallahu anh'ın kendisidir. O şöyle söylemiştir. Eğer Fırat Nehri'nin kenarında hasta bir koyunu öldürürlerse, kıyamet gününde onu benden soracaklarından korkarım. Ömer radıyallahu anh bu nasihatinde insanların meselelerini çözüme kavuşturmak için görevlendirilen hakimlere, kişilerin davalarında hakla hükmetmeye engel olabilecek şeyler hakkında tembihte bulunuyor. Bu engellerin aslı dörttür. 1. Nefsin hevasına uymak. 2. Akrabalık bağını gözetmek. 3. Umduğu ya da korktuğu şeye yenilmek. 4. Yöneticilerden korkmak. Bu engelleri ortadan kaldıracak ilacı da kendisi söylemektedir. Allah'ın kitabını gözlerinin önünde bir ayna kılması. Sanki Ömer radıyallahu anh bu nasihatiyle Allah-u Teala'nın Davud aleyhisselam hakkındaki şu ayete işaret etmektedir. Ey Davud! biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Sakın heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Sad Suresi 26. Sonrasında Allah-u Teala'nın şu sözü gelmiştir. Resulüm, sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Sad Suresi 29. Bu ayette de Allah en iyisini bilendir, şuna işaret vardır. Her kim Kur'an'a onu iyice düşünerek okumak için yönelir, hükmetme, yargı veya ilmi bir araştırma konusunda Allah'tan doğru yolu isterse, Allah ona bu konuda hidayet edip doğru yola iletecektir. Üçüncü nasihat, zühd.
1: Şüphesiz sen ahiret amelini zühden daha faziletli bir şeyle elde edemezsin.
0: Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma sırtında bir parça et asılı halde Ömer radıyallahu anh'ın yanından geçti. Bunu gören Ömer radıyallahu anh, "Ey Cabir, bu da ne?" dedi. Cabir, "Bu ettir. Canım çekmişti, ben de satın aldım," dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. "Sen canının çektiği her şeyi satın mı alırsın? Şu ayetin ifade ettiği kişilerden olmaktan korkmuyor musun? Dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz." Ahkaf Suresi 20. Dördüncü nasihat, dünyanın faniliği. Ömer radıyallahu anh, Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a bir mektup yazdı ve şunları söyledi.
1: Gözlerini dünyaya kapat. Kalbini dünyadan uzak tut. Dikkat et. Böyle yapmazsan önceki kavimler gibi helak olursun. Dünyanın ne olduğunu artık bildin. Sana dünyanın, dünya ehline tesirleri haber verildi. Dünya ile örtünmeye çalışanın nasıl elbisesiz kaldığı, dünya ile doymak isteyenin nasıl aç kaldığı, onunla diri olmaya çalışanın nasıl ölü olduğu haber verildi. Dünya seninle ahiret arasında bir perdedir. Sen de dünyadan ne zaman ayrılacağını bilmeyen bir garipsin. Dünya zamanı geldiğinde canlılığın arttığı, yine zamanı geldiğinde sararıp solan bir yerdir. Bu sebepten insanların en hayırlısı bir yerden başka bir yere göçtüğünde kendisine yetecek azığı yanına alandır.
0: Bu nasihatlerin anlaşılması için yorum yapmaya gerek kalmıyor. Lakin şuna işaret etmek güzel olacaktır. Bu nasihatlerin Ömer radıyallahu anh gibi birinden çıkması, etkisinin daha da artmasına vesile oluyor. Ömer radıyallahu anh ki, Müslümanların halifesi olma görevini 10 sene kadar üstlenmesine rağmen, hiçbir zaman dünya onu kendisine meylettirmemiş ve dininden çekip alamamıştır. Kendisi 10 veya daha fazla Arap ülkesine denk gelecek ölçüde Müslüman beldeye hükmediyordu. Buna rağmen hükmü altındaki bu beldelerin süsü ve parlaklığı onu fitneye düşürmemiş ve yolundan saptırmamıştı. Tam aksine Kisra'nın elçisini hayrete düşürecek bir hayat yaşamıştır. Kisra'nın elçisi efendisinin mektubunu ulaştırmak için geldiğinde Ömer radıyallahu anh'ı toprağa uzanmış bir halde görünce ağzından şu kelimeler döküldü. "Ey Ömer! Adaletli davrandın, güvene sahip oldun ve rahatça uyudun." Muhakkak ki hem tarih hem de yaşadığımız vakıa ispat etmiştir ki, ilim sahibi birisini ve Müslümanların işlerinden herhangi bir sorumluluğu alan bir yöneticiyi ifsad eden en büyük şey, dünya hayatına tamah etmek ve ahireti unutturacak şekilde ona bağlanmaktır. Selefin bu konudaki sözleri ve insanların şahit olduğu olaylar, bu durumun uzun uzadıya konuşulmasına pek de mahal bırakmıyor. Beşinci nasihat, nefsi terbiye etmek. Ömer radıyallahu anh'ın ameli nasihatlerinden biri de şudur. Kendisi bir gün boynunda bir su tulumu taşıyordu. Ona bunu neden yaptığı sorulunca şöyle cevap verdi.
1: Nefsim beni kendini beğenmeye ve gurura sürükledi. Ben de onu zelil hale getirerek terbiye etmek istedim.
0: Alimlerin, ilim talebelerinin ve insanlar arasında bazı yüksek konumları elde eden kişilerin, nefisleri onları kötülüklere sürüklediği zaman, nefislerini tedavi etmeye ne kadar da çok ihtiyaçları var. İşte Ömer radıyallahu anh, o ki nefislere bazı hastalıklar bulaştığı zaman nasıl terbiye edilmesi gerektiğiyle alakalı bize ameli bir ders veriyor. Eğer ki ben bu hastalıktan kurtulmak için ne yapabilirim dersen, sana şöyle cevap verilmesi uygun olur. Herkes nefsinin nasıl ıslah olacağını en iyi bilen, kendisine gurur ve kendini beğenmişlik hastalığının hangi sebepten bulaştığını en iyi idrak edendir. Ameli bir örnek verecek olursam, bir defasında medyada tanınan bir ilim talebesi bana şöyle demişti. Nefsim beni kendini beğenmişliğe ve gurura sevk ettiği zaman, onu tedavi etmek için gözden uzak köylerde kalıp davet için ders vermeyi arzulamışımdır. Denildiği gibi medyanın ve kamera flaşlarının nefsin gurura sevk olmasında büyük etkisi vardır. Yaptığı bu davranış gerçekten de mükemmeldir. Ömer radıyallahu anh'ın az ama öz kelimelerle yaptığı daha birçok nasihatleri vardır. Onlardan bazılarını yine aktarmak istiyorum. Seni ilgilendirmeyen şeylere müdahale etme. Düşmanından kendini uzak tut. Güvenilir olanların dışındaki dostlarına dikkat et. Çünkü hiçbir şey çevrendeki güvenilir bir adama denk olamaz. Günahkar kişiyi dost edinme. Sana günahlarını öğretir. Sırrını da asla bu kişiyle paylaşma. İşini de Allah'tan korkan kişilerle istişare et. Size Allah'ı zikretmenizi tavsiye ederim. Çünkü Allah'ı zikretmek şifadır. Sizi insanları zikretmekten de sakındırırım. Çünkü insanları zikretmek hastalıktır. Ömer radıyallahu anh'ın nasihatlerini kendisinin yaptığı bazı dualarla bitirelim. Allah'ım, bize afiyet ver ve bizi affeyle. Allah'ım, amellerimi salih ve sadece senin için yapılan ameller kıl. Amellerimden hiçbir şeyi başkası için yapılanlardan kılma.
2: Sahabeden nasihatler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. Bu adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Hazreti Ömer'in tabutu başında. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer vefat etmiş, cenazesi teneşire konmuştu. Defnedilmeden önce cenazenin etrafını çeviren halk ona dua ediyor, hakkında güzel şeyler söylüyor, rahmet okuyordu. O sırada ben de oradaydım. Arka taraftan bir adam dirseğini omuzuma koyunca irkiliverdim. Dönüp baktım, meğer Hazreti Ali'ymiş. Hazreti Ömer'e rahmet okuduktan sonra şunları söyledi. Ömer, yaptığı güzel işleri yapmaya seninki kadar özendiğim bir adam daha yoktur. Allah Teala'nın seni iki dostunla, Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir'le bir araya getireceğini umuyorum. Çünkü ben birçok defa Resul-i Ekrem'in Ebu Bekir ve Ömer'le geldim. Ebu Bekir ve Ömer'le girdim. Ebu Bekir ve Ömer'le çıktım buyurduğunu duydum. İşte bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın seni onlarla bir araya getireceğine inanıyorum.''

0: Sahabeden nasihatler. Zinnureyn sıfatına sahip olan Osman bin Affan radıyallahu anh'ın nasihatleri. Kendisi Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin Abdüşşems el-Emevi el-Kureyşi'dir. En meşhur künyesi Ebu Amr'dır. Mekke'de doğmuş ve Bisset'ten az bir vakit sonra Müslüman olmuştu. Cahiliye döneminde zengin ve saygın biriydi. Eşi ve aynı zamanda Resulullah'ın da kızı olan Rukayye ile Habeşistan topraklarına dinini daha iyi yaşamak için hicret etti. Muhacirlerin çoğu da onu takip ederek Habeşistan'a hicret etmeye başladılar. Sonraki yıllarda Habeşistan'a ikinci hicreti de gerçekleştirmiştir. Osman radıyallahu anh, İslam'ın zuhur ettiği dönemde kendisiyle İslam'ın izzetlendiği büyük şahsiyetlerdendi. İslam dininde gösterdiği en büyük ve değerli amellerden biri de zorluk ordusunun yarısını kendi malıyla teçhiz etmesidir. Bu orduya 300 deveyi sırtlarındaki semerleri ve hasırlarıyla beraber bağışlamış, bununla da yetinmeyip 1000 dinar daha yardımda bulunmuştur. Hicri 23. yılda Ömer bin Hattab'ın vefat etmesiyle halifelik görevi kendisine geçmiştir. Onun döneminde Ermenistan, Kafkasya, Horasan, Kerman ve Sicistan bölgeleri fethedilmiştir. Osman radıyallahu anh Kur'an'ın cem edilme işini tamamlamış ve Mescid-i Haram'da Mescid-i Nebevi'yi genişleten ilk kişi olmuştur. Yine cuma günü ilk okunan ezanı emreden kişidir. Aynı zamanda kendisine koruma da edinmiştir. Onun bunlara benzer birçok değerli hatıratı vardır. Osman radıyallahu anh şehit olarak vefat etmiştir. Kendisi hicretin 35. yılında Zilhicce ayının 18'inde cuma günü 82 yaşındayken şehit edilmiştir. Kendisinden rivayet edilen nasihatler oldukça çoktur. Biz Osman radıyallahu anh'ın nasihatlerine en şerefli kitapla alakalı olan ve önemli bir hususu yansıtan nasihatle başlayacağız. Kendisi şöyle demektedir. Birinci nasihat: Allah'ın kelamına doyum olmaz.
1: Eğer kalpleriniz temizlenmiş olsaydı Allah'ın kelamına doyamazdınız.
0: Bu çok tesirli ve etkili bir nasihattir. Öyle ki bu nasihat birçok insanın Kur'an'dan niçin faydalanamadıklarını belirten bir hastalığı vasfetmiştir. Bu ise gösteriş, haset, kin ve bunlara benzer kişinin hak olan kitaptan hakiki bir şekilde faydalanmasına engel olan kalp hastalıklarıdır. Muhakkak ki kalpler tıpkı bir kap gibidir. Bir şeyle doldurulduğu vakit artık içindekiyle kaynaşır ve onunla dolu hale gelir. Eğer kalp hastalıklarla dolarsa, Kur'an'ın o kalbe olan etkisi azalır. Kur'an'ı ilaç ve şifa kastıyla okuması hariç, ki bu Kur'an'ın en önemli indiriliş gayelerindendir, Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Biz, Kur'an'da iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. İsra Suresi 82. Osman radıyallahu anh'ın doyamadığınız tabiri, anlatılmak isteneni daha da iyi ifade eden bir tabirdir. Çünkü kalpte öyle bir açlık vardır ki, bu açlığı sadece okuyarak, dinleyerek yahut üzerinde düşünerek Kur'an'a bağlı kalmak giderir. Osman radıyallahu anh, Allah'ın kelamına olan sevgisini ve ona bir türlü doyamadığını şu sözlerle ifade etmiştir: Allah'ın kelamına bakmadan bir gün veya bir gece geçirmek istemem. Başka bir lafızda ise şöyle geçer: Allah'ın ahdine bakmadan, yani mushafı alıp okumadan. Bu sözü söyleyen kişinin döneminde fetihlerin ciddi manada yayıldığı ve Müslümanların halifesi görevini üstlenen kişi olduğu hakkında iyice düşün. Peki en ufak bir görev veya sorumluluğu olmadığı halde günlerce mushaftan bir sayfa açıp okumayan kişilere ne denilebilir? İkinci nasihat: Dünyaya sırtını dön, cemaatle birlikte ol. Osman radıyallahu anh'ın hayatının son dönemlerindeki nasihat içerikli hutbelerinden biri de şuydu:
1: Şüphesiz ki Allah dünyayı size ona sırt dayayıp bağlanmanız için değil, kendisiyle ahireti talep edesiniz diye vermiştir. Muhakkak ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Fani olan bu dünya sakın sizi kibre, gurura sevk etmesin ve baki olan ahiretle meşgul olmaktan alıkoymasın. Siz siz olun, baki olanı fani olana tercih edin. Çünkü dünya yolculuğu son bulacaktır. Dönüş de Allah'a olacaktır. Bu nedenle siz takva sahibi olup Allah'tan sakının. Çünkü takva Allah'ın azabına karşı bir kalkan ve onun sevgisini sağlayan bir vasıtadır. Cemaatten ayrılmayın, birlikteliğinize sahip çıkın ve sakın parça parça olmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Âl-i İmran Suresi 103. Ayet Meali.
0: Osman radıyallahu anh'ın zühdle ilgili bu hutbesinde zikrettiği manalar açık, yeterince açık olduğundan yorum yapmaya hacet bırakmıyor. Lakin Müslümanların birlikteliklerine sahip çıkmasıyla alakalı yaptığı nasihate ek olarak bir işarette bulunmak güzel olacaktır. Osman radıyallahu anh baş gösteren fitneleri bizzat kendisi görmüş ve yine kendisi hem cahiliye dönemindeki can yakıcı parçalanmışlığı hem de Resulullah'ın eliyle gerçekleşen İslam'daki ülfet ve birlikteliği de tatmıştı. Peki, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir ümmetin içinde doğmalarına rağmen Müslümanların birliklerini parçalamak ve sahip olduğu cehaletlerinden ötürü de insanları ateşe sürükleyen kişiler Osman radıyallahu anh'ın hissettiği bu duyguyu hissedebilirler mi acaba? Üçüncü nasihat: Sırlar ve Gizli Haller. Osman radıyallahu anh'ın muhteşem nasihatlerinden biri de şudur:
1: Amel eden herkese Allah yaptıkları amelin elbisesini giydirir.
0: Başka bir rivayette şöyle söylemiştir:
1: Kişi sırrını verir vermez Allah hem kendisinde hem de sırrını verdiği kişinin yüzünde ve dilinin sürçmelerinde bunu belli eder.
0: Yine bir defasında şöyle söylemiştir:
1: Kişi evinin ortasında bir bölüme girip orada kendini bazı amellere verse, insanların hep kişinin o amellerinden bahsedip durduğunu görürsün. Amelde bulunan hiç kimse yoktur ki Allah o kişiye yaptığı amelinin elbisesini giydirmiş olmasın. Eğer hayırlı bir amel ise hayır elbisesi, şerli bir amel ise şer elbisesi giydirilir.
0: Müminlerin emiri Osman radıyallahu anh'ın benzer nasihatlerde bahsettiği hususun gizli hallerimizde Allah-u Teala'dan sakınmamız ve sadece ona karşı sadık olmamız için bir uyarı vardır. Çünkü hem dünya hem de ahiretteki kurtuluş ancak Allah-u Teala'ya karşı sadık olmakla olur. Ahiret günü Allah şöyle buyuracaktır: Bugün sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır ki, onlar burada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah-u Teala onlardan razı olmuş, onlar da Allah-u Teala'dan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Maide Suresi 119. Buna mukabil olarak da ister hayır ister şer olsun, kişi içinde yapmak istediği şeyi gizlemeye çalışsa bile, Allah onu kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Tıpkı Osman radıyallahu anh'ın dediği gibi, Allah-u Teala'nın münafıklar hakkındaki şu sözünün üzerine iyice düşün: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, o münafıkları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Muhammed Suresi 30. Ayette kastedilen münafık kişiler nifaklarını gizlemeye çalışmalarına rağmen Allah-u Teala onların bu nifaklarını konuşmalarında ortaya çıkaracağını haber veriyor. Aynı şekilde Firavun ailesinden iman eden kişi ve Firavun'un karısı gibi imanını gizlemeye çalışan müminlerin imanlarını da düşmanlarıyla karşılaştıklarında bizzat kendi dilleriyle açığa çıkarıyor. bizzat kendi dilleriyle açığa çıkarıyor. Münafıkların vay haline. Sadıklara da müjdeler olsun. Gizli kusurları tedavi edebilmek için kullanılan ilaçlardan biri de Selman radıyallahu anh'ın şu sözüdür. Eğer gizli bir günah işlemişsen, gizli bir iyilikte bulun. Eğer açıktan bir günah işlemişsen, o zaman da açıktan bir iyilikte bulun. Ta ki biri diğerine kefaret olsun. Dördüncü nasihat. Yöneticiliğin önemi. Osman radıyallahu anh'ın yönetimle alakalı nasihatlerinden biri de şudur.
1: Allah-u Teala Kur'an ile alıkoyup engellemediği şeyleri yöneticilerle engeller.
0: Bu cümlenin manası şudur. Emir ve nehiler bazı insanları yaptıkları şeylerden caydırmaz. Bu insanları sakındırma ve teşvik edici sözler de caydıramaz. İşte böylesine ancak haline göre yöneticinin kırbacı ve kılıcı yaptıklarından caydırabilir. Bundan dolayı had cezaları meşru kılınmıştır. Çünkü bazı insanları nasihat değil, had cezası yaptıklarından caydırabilir. Ta ki hem kendisine hem de başkalarına dokunacak şerrinden vazgeçebilsin. Beşinci nasihat. İçki içmenin kötülüğü. Osman radıyallahu anh'ın içkiyle alakalı yaptığı büyük nasihatlerinden biri de şudur.
1: Sizi içkiden sakındırırım. Çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır. Sizden önceki ümmetlerden bir adam getirilmiş ve şöyle denilmiştir. Ya bu mukaddes kitabı yakarsın, ya bu çocuğu öldürürsün, ya bu kadının ırzına geçersin, ya bu haça secde edersin, ya da bu içkiyi içersin. Adam bunlar içinde en az kötü olanın içkiyi içmek olacağını düşündü ve içkiyi içtikten sonra haça secde etti. Çocuğu öldürdü, kadının ırzına geçti ve mukaddes kitabı da yaktı.
0: Bu nasihat birçok hikmet ve tavsiye ile doludur. Kötülüklerin anası olan dinlerini, akıllarını, mallarını ifsada uğratan ve işlerini darmadağın eden içkiyle başları belaya girenler, bu nasihatin üzerinde iyice düşünseler, kendilerindeki bu hastalık için en iyi teşhisin konulduğunu göreceklerdir. Mümin kişinin Kur'an ve sünnetteki içkiyle alakalı engeller ve yasakların yanında, içkiden sonra ortaya çıkan kötü sonuçları düşünmesi bile, kötülüğü terk etmesi için yeterlidir. Ayrıca içki içen kişinin Resulullah'ın diliyle lanetlenmesi de bu kötülükten vazgeçmek için yeterli nedendir. Osman radıyallahu anha, cahiliye hayatında seni engelleyecek hiçbir günah dahi ortada yokken, seni içki içmekten alıkoyan neydi diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Ben, içkinin dışında aklı tamamen gideren başka bir şey de görmedim. Osman radıyallahu anh'ın nasihatlerini hutbelerinin birinde dile getirdiği şu sözlerle bitirelim. Ey insanlar! Allah'tan sakının ve takva sahibi olun. Çünkü takva bir ganimettir. İnsanların içinde en akıllı olan kişi, nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için çalışan ve kabrin karanlığını aydınlatacak bir nur elde eden kişidir. Kul, gören biri olmasına rağmen Allah'ın kendisini kör olarak haşretmesinden korksun. İyi bilin ki Allah-u Teala kimin lehine ise bu kişi hiçbir şeyden korkmaz. Kimin aleyhine ise artık bu kişi Allah'tan ne umabilir ki? Zinnureyn sıfatına sahip olan Raşid Halife Osman radıyallahu anh'tan Allah razı olsun ve bizi onunla naim cennetlerinde bir araya getirsin.
2: Sahabeden nasihatler.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Benim bir Emine teyzem ve kocası vardı. Teyzem dedimse annemin teyzesi. Emine teyzemi de, kocasını da herkes çok severdi. Çok eli bol ve cömert insanlardı. Misafiri de çok severlerdi. Bir gelen oldu mu ellerinde, avuçlarında ne var ne yok dökerlerdi ortaya. Allah yenen yere verir derler ya. Büyük bir bolluk vardı evlerinde. Koyunları ikiz ikiz kuzular, ağaçları meyveden yere değerdi adeta. Ufacık tarladan, büyük tarlalardan çıkmayan mahsul çıkardı. Çok malları yoktu aslında. Köyde ufak bir bakkal dükkanları vardı. Çocukları olmadığı için çocukları çok severlerdi. Ben Emine teyzemlere gitmeyi çok severdim. Onlar da beni çok severdi. Biz şehirde oturduğumuz için yaz tatillerinde yatılı gider, senede bir ay gibi orada kalırdım. Beni en çok etkileyen şey ise karı koca birbirlerine olan sevgileriydi. Ne annemle babamda ne başkalarında göremedim ben bu sevgiyi. Bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi birbirlerinden. Mesela Emine teyzenin kocası bahçede odun keserken teyzeme seslenirdi. "Hatun, hatun gel yanımda otur," derdi. "Sen karşımda oturunca ben daha iyi oluyorum. İşimi daha çabuk yapıyorum, gel hatun." Aynı şekilde teyzem de kocası şehre gidince çok mutsuz olur, bir çocuk gibi onun yolunu gözlerdi adeta. Birbirlerini çok sever, bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi. İkisi de kendilerinden çok birbirlerini düşünürdü hep. Seneler geçti. Artık koca bir genç kız olmuştum. Evlilik deyince hep Emine teyzemin evliliği gelirdi aklıma. Benim de öyle bir evliliğim olacaktı, onu hayal ederdim. Ama maalesef hayal kırıklığına uğradım. Eşim kötü bir insan değildi. Ama sanki evcilik oynuyorduk koca evin içinde. Oysa onlar göz göze gelince gözlerinin içi gülüyordu. Bir bardak suyu bile seninle içmek daha bir tatlı geliyor. Sen yanımda olunca daha mutluyum deyip duruyorlardı birbirlerine. Ama şimdi biz birbirimizden kaçar gibiyiz evin içinde. Birbirimizden uzak olunca başımızı dinliyoruz adeta. Çocuklar için bu evlilik rolünü oynuyoruz. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin derler ya. Biz ne güdebiliyorduk ne de gidebiliyorduk. Sohbet yok, sevgi yok, paylaşım yok. Artık kavga bile edemiyorduk. Kavga etmek bile bir iletişim, bir paylaşımmış meğer. Kavga etmeyi bile özleyeceğimi hiç tahmin edemezdim. Bir gün çok kötü bir haber aldık o zaman. Emine teyzemin kocası ani bir kalp krizi geçirip vefat etmiş. Benim için onlar annem babam neyse aynen öyledir. Hemen apar topar köye gittik. Eşim de çok seviyordu onları. Zavallı teyzem perişan olmuş. Ama inancından dolayı metanetli, sabırlı. O gelmeyecek ama elbet ben bir gün onun yanına gideceğim evlatlarım derdi. Yalnız kalmasın diye ısrar edip birkaç gün kalması için zar zor ikna edip eşimle evimize getirdik. Kocasının mezarından bile ayrı kalmak istemiyordu. Hastaydı yoksa zaten gelmezdi bizimle. Neyse bir hafta kadar zar zor ikna ede ede durdurabildik evde.
biraz iyileşince gitmek istedi. Ama gitmeden eşimle bana öyle bir tavsiyede bulundu ki, bu evliliğimizin, çocuklarımızın kıymetini daha iyi anlamamızı sağladı. Gitmeden önce dedi ki, evlatlarım, görüyorum ki bir ailesiniz ve gül gibi çocuklarınız var. Ama sanki bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Siz kendi halinizde biriniz televizyona, biriniz telefona gömülmüş. Çocukların elinde tablet, onlar kendi halinde yaşıyor. Siz kendi halinizde, dedi. Bizler, evet, bu durumdan biz de memnun değiliz ama yapacak bir şey yok teyzeciğim, deyince, hayır dedi, var. Birbirinizin kıymetini, bu çocukların, ailenizin kıymetini bileceksiniz. Ne yapabiliriz deyince, çok basit, size iki tane tavsiyede bulunacağım. Bakın, onu bir uygulayın. Allah'ın izniyle başka bir şeye gerek yok, dedi. Biz merakla, umutla onu dinliyorduk. Dedi ki, evlatlarım, birinci tavsiyem şudur. Yaşadığınız her günü son gününüz olarak düşünün. Diyelim, dün akşam ailenizle geçireceğiniz son gününüz olsaydı, yarın ölecek olsaydınız gününüzü nasıl geçirirdiniz? Farklı olurdu elbette, dedik. İkincisine gelince, dedi. Birbirinize öfkelenince, birbirinizden uzaklaşmak yerine şu soruyu sorun kendinize. Eşim yarın ölecek olsaydı ona böyle mi davranırdım? Tabii farklı davranırdık elbette, dedik. Onu mutlu etmeye çalışırdık, diye ekledik. Evet, dedi. Yarına çıkmaya hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden yaşarken sevdiklerimizi

Ya yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın buyurdu ya. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak deyince hep ibadet aklıma gelirdi benim. Bunun aileye ve insana davranış boyutunu hiç düşünmemiştim. Bugün belki de beraber son gecemiz.

bizi kendimize getirecek bir sese kulak vermemiz gerekiyor. Hemen bugünden başlayarak. Bir bugün bin yarına bedeldir. Bize ait olmayan bir hayatı yaşamak niye? Sırtımızdaki kambur niye? Boşuna dememiş atalar, siz binilmeye razı oldukça önüne gelen bir semer vurur diye. Çağın sorusu olmak ya da olmamak değil, ölmek ya da ölmemek. Üst üste gelen ve biriken o kadar mesele var ki, birinden birini çözmekle işler bitmiyor. En doğru karar, en kestirme yol, insanın kalbinden ve ruhundan işe başlaması. Yeni bir göz, yeni bir dil, yeni bir kalp, yeni bir akıl ve düşünce bu işi başarır ancak. Sıradan insanların hayatını yaşamak niye? Kendinde bu cesareti bul ve sınırı geç. Güneşin doğuşunu beklemeden, bulunduğun yerden bir nara patlat. Ruhuma istiflediğiniz dünyayı alın, başınıza çalın diye. Kalk ve o kapıdan çık git. Hayatı dolu dolu yaşadığını zanneden bomboş insanlara bak. İçlerinin nasıl boşaldığını bu noktadan çok daha iyi göreceksin o hayatların. Şeytanın açtığı yolda yürüyenler ancak onun şarkısını söylerler. Nerede felaket günlerinin dostları? En yakınındaki o sesler ve gölgeler nerede? Hazineler kıymetinde duygularını yitirenlerden ve sahip oldukları değerleri kasaya kilitleyenlerden ya da toprağa gömenlerden uzaklaş. Dünyamıza bir şeyler oldu. Maddenin gözleri kamaştırdığı bir dünyada manaya yer kalmadı adeta. Benim hayatım, benim yolum bu olamaz de. Bir tek insan ve bir tek adım, gittiği yol doğruysa eğer, bütün toplumu değiştirmeye ve dönüştürmeye değer. Muktedirdir o ayaklar. Kurban olayım o yolun yolcularına. O yolun şahidi vicdandır, imandır, Allah'tır. Allah de yürü. Yürü, yollar da yürüsün seninle. Bırak onları, havuzlarının içinde debelenip debelenip dursunlar. O tuzağa düşmemiş, yakalanmamış olanlara koş sen. Koş be Küheylan, koş. Elinin içinde ellerini hisset ve o elleri sımsıkı yakalayıp geçir karşı kıyılara. Bir gülü sulamak bin gül içindir. Yanan ruhları hep beraber kurtarmak için koşun, koşun. Yangınları söndürmek için koşun. Yangınlar seyredilmez. İnsan, insanın kokusunu alır. İlahi bir misyonu yüklenenler, o kokunun aşıklarını bulurlar. Hayvanlar bile o kokuyu alırlar. Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in aldığı gibi. Sadece durup bakmak ve hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmaktır. Düşmanı olmayınca herkes kahramandır. İş düşmana rağmen, engele rağmen başarmaktır. Bak, bahar geliyor. Cemreler düşmek üzere. Bak, dal uçlarında çiçekler açıyor. Bütün kainat uykudan uyanıyor. Kör olsa bile insan çiçeklerin kokusunu duyar. Kaç sabah, kaç bahar geçti, sen hala uykudasın. Şeytanın yarını bitmez, şeytan insanı yarınla aldatır. Vicdanının sesini dinle, nefsini, şeytanı uyut. Hırsızı yakalamak için hırsız tut. İçindeki delikleri, gedikleri tıka ki arsızlar, uğursuzlar ve dahi hırsızlar girmesin. Hazinelerini çalıp yağmalamasın.
Uyan artık. Uykudan başını kaldır. Bak, sabah oldu. Sormalısın kendine. Kumruları, kuşları uyandıran ezan sesi beni niye uyandırmıyor diye. Yarın iyi bir insan olacağım diyorsun. Neden bugünden başlamıyorsun? A. Sudan çıkmayınca balığın düştüğü durumdan haberi olmaz. Elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Özgürlüğün tadını alan, köleliğin yükünü taşıyamaz. Kalk Allah aşkına, kalk. Sen de bir meşale yak. İçinin ateşi yeter çevreni ısıtmaya. Bir damla suda boğulma. Kalk, kalk da güneşi sevindir. Büyük gemilere büyük denizler gerek. Senin ateşin, senin güneşin her yere ulaşır. Bu ateşe kar mı dayanır? Kalk ve dolaş. Gerçekler vizesiz gezer. Uyandır uyuyanları. Bin kargaya bir taş yeter. Ve yarını bekleme. Geç olabilir. Bugünden başla. Yarını bekleyen bugünü yaşayamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: El Celil Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin.

Selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Müminlerin emiri Ali radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. Bölüm. Ben burada tafsilatlı bir şekilde Ebu'l-Hasan künyeli Ali radıyallahu anh'ın biyografisini ele alacak, onun ilmi ve konumu hakkında konuşacak değilim. Çünkü o hakiki manada bir önder ve gerçekten de müminlerin emiridir. Aynı zamanda alim ve oldukça önemli bir şahsiyettir. Sadece onun bazı nasihatlerine geçmeden önce hayatından az da olsa bir takım şeylere işaret edeceğim. O, müminlerin emiri Ebu'l-Hasan Ali bin Ebu Talib, Ebu Talib'in ismi ise Abdümenaf'tır. Bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf el-Haşimi el-Kureyşidir. Çocuk yaşta İslam'a giren ilk kişidir. Raşid halifelerin dördüncüsü, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri, Resulullah'ın hem amcasının oğlu hem de damadı, cesaretli kahramanlardan birisi ve hatiplerin, alimlerin ve hakimlerin büyüklerindendir. Savaşların çoğunda sancağı o taşımıştır. Hicretin 35. yılında Osman bin Affan'ın şehit edilmesinden sonra halifelik görevine gelmiştir. Ebu Reca el-Utaridi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh'a saçları dökülmüş, sanki koyun postu giymiş gibi vücudu çok tüylü, orta boylu, karnı büyük ve sakalları da uzun bir şekilde gördüm. Resulullah'tan birçok hadis rivayet etmiş ve ona Kur'an'ı arz etmiş, o da Kur'an'ı ona okutmuştur. Birçok menkıbeleri de vardır. Hicretin 40. yılında şehit edilmiştir. Onu öldüren kişi ise Abdurrahman bin Mülcem el-Muradi'dir ve bir komplo kurup suikastle öldürmüştür. Bu olay Ramazan ayının 17'sinde gerçekleşmiştir. O Ali radıyallahu anh'tır. Onu sevmek iman alameti, ondan nefret etmekse münafıklık alametidir. Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği kişidir. O ki Resulullah'ın hem akrabası, hem damadı, hem de genç yaşta yakın dostu olandır. Kendisi aynı zamanda Resulullah'ın önemli ve bir o kadar da tehlikeli olan kadılık görevi için seçtiği ve Yemen'e gönderdiği genç ve alim birisidir. Ali radıyallahu anh, Allah-u Teala'nın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini çok iyi bilen birisiydi. Bundan dolayıdır ki Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Resulullah'ın ashabından Ali bin Ebi Talib dışında bana sorun diyen başka kimse yoktu. Hatta Ömer radıyallahu anh ki kendisi etrafındaki adamların değerini ve derecesini bilen birisidir, Ali radıyallahu anh'ın çözmek için müdahale etmediği sorunlardan Allah'a sığınırdı. Yine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh'ın hakkında konuştuğu bir fetva veya hüküm bize ulaştığı ve sabit olduğu vakit artık ondan başkasına ihtiyaç duymazdık. Buhari'nin Sad radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulur. Resulullah Tebük seferine çıktığı vakit Ali'yi Medine'de vekil olarak bıraktı. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, beni çocuklar ve kadınların içinde mi vekil bırakıyorsun? Buna cevabense Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ali, Harun'un Musa'nın katında aldığı konumu sen de benim yanımda almaktan razı olmaz mısın? Sadece şu farkla ki benden sonra nebi yoktur. Resulullah vefat ettikten sonra Allah'ın selamı ve rızası üzerlerine olsun, Ehl-i Beyt'in içinde arkasında ondan daha hayırlısını bırakmamıştır. Ali radıyallahu anh Resulullah'ın şu vasiyetinin kapsamına giren kişilerden biridir. Ehl-i Beyt'im konusunda size şunu hatırlatırım. Onlar hakkında Allah'tan korkun ve hürmet gösterin. Sahabenin nasihatleri hakkında söz edildiği vakit, Ebu'l-Hasan Ali radıyallahu anh'ın nasihatlerinin diğer halifelerin nasihatlerine kıyasla önemli ve ayrıcı özellikleri vardır. Bu da onun onlardan daha sonra vefat etmesinden dolayıdır. Bu sebeple onun nasihatleri hakkındaki sözümüz birden fazla bölümde olacaktır. Birinci nasihat: İlim maldan hayırlıdır. Ali radıyallahu anh, Kümeyl bin Ziyad rahmetullahi aleyhi yaptığı meşhur vasiyetinde şöyle demiştir:
2: Ey Kümeyl bin Ziyad! İyi bil ki kalpler tıpkı kaplar gibidir. Bu kaplardan en hayırlı olanı ise ilimle, şuurla ve bilinçle dolu olanıdır. Sana söyleyeceğim şu sözleri iyice ezberle. Bil ki insanlar üç kısımdır. İlki Rabbani alimler. İkincisi kurtuluş yolunda ilim talep edenler. Üçüncüsü ise her seslenene tabi olan kalabalık ayak takımlarıdır. Bunlar rüzgarın estiği yöne meyleden, ilmin nuruyla aydınlanmayan ve sağlam bir dayanağa da sığınmayanlardır. Ey Kümeyl bin Ziyad! İlim maldan daha hayırlıdır. İlim seni korurken, malı ise sen korursun. Nafaka maldan eksiltirken, ilmi infak etmek yani yaymak ise artmasına sebep olur. Ey Kümeyl bin Ziyad! İlim kendisiyle Allah'a yaklaşılan ve mükafat elde edilen bir şeydir. Kişi ilimle Allah'a itaat şuuru kazanır ve ölümünden sonra da güzel anılmasına sebep olur. Maldan elde edilen menfaat, malın yok olması ile yok olur. İlim hakim, mal ise mahkumdur. Ey Kümeyl bin Ziyad! Malı biriktirip koruyanlar diri olmalarına rağmen ölmüş gibidirler. Alimler ise dünya durdukça var olacaklardır. Bedenleri yok olup kaybolmuş ama değerli sözleri kalplerde varlığını sürdürmüştür.
1: Öyle zannederim ki bu nasihatte açık olması nedeniyle uzun uzun yorum yapmaya ihtiyaç bırakmıyor. Sadece burada dikkat edilmesi gereken bir konu var ki o da Ali radıyallahu anh'ın insanların kendisi için koşuşturduğu dünya lezzetlerini bir araya getirmesidir. Bunlar da ilim ve alimler, dünya malı ve güzel hatırlanmaktır. Bu üç şeyin ahiretten önce dünya hayatında dahi sahibine nasıl bir ganimetle döneceğini açıklıyor. Aynı şekilde Ali radıyallahu anh'ın ilim ve mal arasında yaptığı şu kıyaslama mükemmeldir. Ey Kümeyl bin Ziyad! İlim maldan daha hayırlıdır. İlim seni korurken malıysa sen korursun. Nafaka maldan eksiltirken ilmi infak etmek yani yaymak artmasına sebep olur. Bu kıyaslamanın barındırdığı güzelliklerden biri de derin ve ince manaları kolay ve anlaşılır sözlerle ifade edip buna ek olarak bu ifadeleri açıklayıcı akli delillerle desteklemektir. Bu kıyaslamayı Ebu İshak el-İlibiri rahmetullahi aleyhin meşhur kasidesinde ilim hakkındaki şu sözlerinde de görürsün. Hırsızın çalmasından korkmadığın bir hazinedir. Taşıması kolay ve nerede olursan ol seninle beraberdir. Kendisinden çokça infak edildiği vakit artan, avuçlarını sıktığında, ilmi yaymada cimrilik ettiğinde azalandır. İkinci nasihat: İnsanlarla anlayabilecekleri şekilde konuş. Ali radıyallahu anh'ın mühim nasihatlerinden biri de şudur:
2: İnsanlarla anlayabilecekleri şekilde konuşun. Siz Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz?
1: Bu, ilim talebelerinden derin vukufiyeti olan kişilerin muvaffak olduğu manalardandır. Çünkü her öğrenilen ilim, insanların bilgi düzeyi zaman, mekan ve içinde bulundukları vaka gözetilmeden direkt olarak anlatılmaz. Buna manasının kapalı olması veya mensuh hükmünün ortadan kalkmış olması ya da bunlara benzer diğer ilmi engeller sebebiyle zahiren sıkıntılı gibi görünen ve ilimle iştigal etmemiş insanların kavrayamayacağı hadisleri onların yanında anlatmak da dahildir. Ali radıyallahu anh'ın bu yasağı hangi sebebe binaen söylediğini iyice düşün. Şöyle demiştir: Siz Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Subhanallah! Kişinin insanlara faydalı olma niyeti ve bir şeyler öğrenmeleri arzusuyla yaptığı şeyin nasıl da amaçladığının aksine dönüştüğüne bak. Müminlerin emiri Ali radıyallahu anh'ın bu nasihatinin insanlara nasihat ve irşat faaliyetlerinde bulunmaya başlayan kardeşlerimize hediye edilmesi gerekir. Ta ki İlimle iştigal etmemiş halkın kavrayamadığı birçok manaya gelen haberleri ve bazı garip olayları anlatarak dinleyenlerin hayretler içinde kalmasına ve şüpheye kapılmalarına sebep olmaktan kaçınsınlar. Kur'an ve sünnetteki muhkem olan ayet ve hadisler, açık deliller insanlara anlatmak için yeterlidir ve problemi ortadan kaldırmak için de en iyi yoldur. Üçüncü nasihat, imtihanlara sabretmek. Ali radıyallahu anh'ın etkili nasihatlerinden biri de oğlu vefat etmiş bir babaya baş sağlığı dilerken yaptığı şu nasihattir.
2: Eğer bu imtihana sabredersen zaten Allah'ın sana takdir ettiği şey başına gelmiş ve sen de ecir kazanmış olursun. Yok eğer sabretmez ve tahammülsüzlük gösterirsen zaten Allah'ın sana takdir ettiği şey yine başına gelmiş lakin bu sefer günahkar olmuş olursun.
1: Şu ilmin ve hikmetin güzelliğine bakın. İmtihanların başa geldiği vakit bu ameli fıkha ne kadar da muhtacız. Hepimiz sevdiği birisinin, bir arkadaşının veya akrabasının ölümüyle başa gelen musibetten dolayı üzülüyoruz. İşte tam da bu durumda kişinin bu manayı gönlünde hazır bulundurması ne kadar da güzeldir. Bununla alakalı şöyle bir kıssa anlatılır. Adamın birisi, oğlunun ölümünden dolayı evlat acısı çeken kardeşine şöyle bir mektup yazar. Allah-u Teala kendisi için hakiki manada sabreden kişiye verdiği sözü muhakkak yerine getirir. Sense sabırsız davranarak başına gelen bu musibetle beraber bir de ecrinin yok olma acısını çekme. Çünkü bu başına gelen iki musibetten en büyük olanıdır ve selam. İkinci bölüm. Birinci nasihat, şükretmek. Fasih imam, müminlerin emiri Ebu'l-Hasan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de şudur.
2: Nimete şükür ile ulaşılır. Şükür, nimetin daha da arttırılmasına vesile olur. Bu ikisi tıpkı bir hayvanın boynuzları gibi birbirinden ayrılmayan iki şeydir. Kulun şükrü kesintiye uğramadığı sürece Allah'ın nimeti arttırması asla kesintiye uğramaz.
1: Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği bu mana, Allah-u Teala'nın şu sözünden alınmıştır. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. İbrahim Suresi 7. Bu hakikatin iyice anlaşılması, milletlerin, cemaatlerin ve fertlerin içinde bulundukları nimetin değişmesinin altında yatan sırrı açığa çıkarıyor. Allah-u Teala böyle buyurmakla ne kadar da doğru söylemiştir. Bu da bir millet kendilerinde bulunanı, güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Enfal Suresi 53. İkinci nasihat, sözü güzel söylemek.
2: Nazik ve kibar olanın sevilmesi de vacip olur.
1: Allah kendisinden razı olsun. Ne kadar da doğru söyledi. Yaşadığımız çağda bu nasihatin örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu manaya riayet etmenin ve bunu elde etmek için çaba sarf etmenin kendilerine en çok gerekli olduğu kişilerse Allah'a davet eden davetçilerdir. Zira konuşurken kibarca ve karşıdakini inciten kaba sözlerden uzak durarak konuşmanın, konuştuğu kişilerin kalplerini kazanmaya gayret etmenin ve konuşan kişinin söylemek istediği şeylere iyice kulak vermenin de büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı Allah-u Teala peygamber olarak seçtiği Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamı, yeryüzünde en çok haddini aşmış kişi olan Firavun'a tebliğ için gönderdiği vakit, onlara kibarca ve kaba sözlerden uzak durarak konuşmayı emretmiştir. Allah-u Teala bunun sebebini de bu iki peygambere şöyle açıklamıştır. Belki öğüt alır yahut korkup yaptığından tövbe eder. Taha Suresi 44. Allah-u Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dahi şöyle buyuruyorsa, eğer kaba ve katı kalpli biri olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, işlerin hakkında onlarla istişare et. Âl-i İmrân Suresi 159. Allah-u Teala'dan sonra daha iyi nasihat edenler kimler olabilir ki? Yine sahabeden sonra bu nasihatle en iyi şekilde amel edenler kimler olabilir ki? Kişi içinde bulunduğu o anki duruma göre bazen şiddetli konuşabilir. Lakin kesin olarak da bilinir ki bu asıl değil, istisnadır. Naif konuşma ve bunun insanlara olan etkisi hususunda ele alınması gereken bir şey de, kendileriyle kibarca ve nazikçe konuşulmayı en çok hak eden kişilerin, anne baba, eş ve çocukların olduğunun belirtilmesidir. Yine kişinin dindar ve güzel ahlak üzere yetişmesinde, üzerinde hakkı olan hocaları ve ona yeten diğer kişilerdir. Sonrasında ise insanların geneli gelir. Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu gibi, İnsanlarla güzel, güzellikle söz söyleyin. Bakara Suresi 83. Bu ayetin 7 kıraatten birisine göre ise okunuşu şöyledir. Bu ayetin 7 kıraatten birisine göre bile okunuşu farklıdır. Ayetin bu şekilde okunması, konuşurken hem güzel sözcükler seçmeyi hem de güzel bir üslupla konuşmayı kapsar. 3. Nasihat: Sefihlere karşı temkinli olmak.
2: Sefih, düşüncesiz ve bencil davranan kişiye karşı olan yumuşak tavrın ona karşı senin yardımcılarını çoğaltır.
1: Bu nasihatin manası şudur. Bazen kişi incitecek sözler veya eziyet verecek davranışlar ortaya koyan sefih kişilerle imtihan edilebilir. Eğer kişi bu davranışlara aynı akılsızlıkla cevap verirse karşısındakinin seviyesine düşmüş olacaktır. Eğer susar ve bu sefih kişiden yüz çevirirse bu takdirde insanlar kişiyi destekleyip yardımcısı olurlar. Bu da Rahman'ın kullarının ahlakıyla ahlaklanmanın güzel neticelerindendir. Öyle ki Rahman'ın kulları akılsızlardan gördüğü davranışlara sadece susarak karşılık vermekle yetinmezler. Bilakis daha da büyük bir dereceye yükselirler. Bu derece ise akılsızlara karşı güzel sözler ve yerli yerinde üslupla verilen karşılıklardır. Allah-u Teala bu kullar hakkında şöyle buyuruyor. Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazı şekilde yürürler. Akılsız cahil kimseler kendilerine sataştıkları zaman da onlara güzel ve yumuşak sözle karşılık verirler. Furkan Suresi 63. Akılsız ve düşüncesizce davranan kişilere her ne kadar onların sözlerinin aynısıyla karşılık vermek caiz olsa da, bu davranış daha kamil ve üstün olan davranışlardan değildir. Evla olan bu kişilerden yüz çevirmektir. Çünkü bu düşüncesiz kişilere karşılık verildiği zaman kendilerinin itibara alındığı duygusuna kapılırlar. Bu yüzden akıllı kişilerin bu tür davranışlardan uzak durması gerekir. Tıpkı bizden öncekilerin şöyle söylediği gibi, "Akılsız kişi bütün kötü davranışlarla benimle muhatap olur. Bense ona cevap vermeyi kerih görürüm. O akılsızlığını artırdığı sürece ben de güzel sözlülüğümü ve nezaketimi artırırım. Tıpkı ateşin yakarak güzel kokusunu daha da artırdığı ud ağacı gibi. İnsanlar geçmişte böylesi düşüncesiz kişilerle çok nadir karşılaşırlardı. Günümüzde ise sosyal medya platformları aracılığıyla her gün, hatta her saat karşı karşıya geliniyor. Bu tür sosyal medya platformlarını çok az kullanan kişilerin yanında dahi bu tecrübe edilen ve bilinen bir şeydir. Bunun çözümü ise sadece bu düşüncesiz sefih kişilerden yüz çevirmektir. Bu çözüm yolunu deneyenler Ali radıyallahu anh'ın sefih akılsız kişiye karşı olan yumuşak tavrın ona karşı senin yardımcılarını çoğaltır sözünün doğruluğunu görmüşlerdir. 4. Nasihat: İstişare etmenin önemi.
2: İstişare etmek, kişiyi pişmanlıktan koruyan bir sığınak, insanların kınamalarından da kişiyi selamette tutan bir güven kaynağıdır.
1: Bu nasihat Ali radıyallahu anh'ın bizzat kendisinin uzun yıllar boyunca yaşadığı tecrübelerinin meyvesidir. Bundan öncesi ise yol göstericisi ve öğretmeni olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadığı tecrübeler vardır. Kişinin istişareyle hareket etmesi, onun akıllı, olgun ve ileri görüşlü olduğunu gösterir. Zira bazı alimlerin de dediği gibi, tek kişinin görüşü ve aklı, bazen doğru yoldan sapmasına ve hata etmesine neden olabilir. Seleften bazıları şöyle demiştir: akıllı olan kişinin yapması gereken şeylerden biri de, kendi görüşüne alimlerin de görüşlerini eklemesi ve aklını da hikmetli kişilerin akıllarıyla bir araya getirmesidir. Yine seleften bazıları şöyle demiştir: İstişare, doğru yolu bulmanın ve doğru karar vermenin bizzat kendisidir. Kendi görüşüyle yetinen kişi ise kendisini tehlikeye atmıştır. Sünnetin bu konuda ortaya koyduğu delillerin yanı sıra yaşadığımız zaman ve olaylar, istişarenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kişinin yapmak istediği işin değeri ve önemi ne kadar büyük olursa, buna paralel olarak istişarenin değeri ve önemi de o kadar çok artacaktır. Meselenin bir grubun yahut ümmetin durumuyla alakalı olması, istişarenin önemini doğal olarak daha da arttıracaktır. Bazı insanları, özellikle de gençleri, istişare ve istihare yapmadan gelecekle ilgili önemli meselelerde tek başlarına karar verip işe atılmalarını görmek çok üzüntü vericidir. Onları böyle yapmaya iten şey, aceleci davranmaları ve karşılaşacakları neticeleri de idrak etmedeki zayıflıklarıdır. Bu ise büyük bir hatadır ve beraberinde pişmanlığı getirir. Lakin vakit geçtikten ve telafi de imkansız olduktan sonra bu pişmanlık neye yarayacak ki? Eğer mahlukattan herhangi birisi istişareden müstani olsaydı, bundan vahiy ile desteklenen ve Allah-u Teala'nın kendisine yapacağın iş hakkında onlarla istişare et dediği kişi, yani Allah'ın Resulü müstani olurdu. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh ve başkaları şöyle demiştir: Allah-u Teala'nın Resulullah'a istişarede bulunmasına emretmesi, onların görüşlerine muhtaç olduğundan dolayı değildir. Allah-u Teala'nın sadece onlara istişarenin faziletini öğretmek istemesi ve ümmetinin de buna uyması içindir. Allah Resulü de tam olarak bu şekilde yapardı. Resulullah'ın sireti üzerinde düşünen kişi, bu istişare emrini pratik olarak nasıl uyguladığını görecektir. Hatta Resulullah'ın ashabından 4 halife gibi, kendileriyle istişare edip görüşlerine de müracaat ettiği özel kişiler vardı. Şair şöyle demiştir: İstişareye ihtiyaç duyduğunu gördüğünde, yardım al sağduyulu bir şekilde nasihat edenden. Sakın istişareyi de kendinde bir kusur olarak görme. Zira yapacağın işlerde gücüne güç katarsın aldığın nasihatle. Ali radıyallahu anh'ın bu nasihatinde istişarenin bir başka faydasına da dikkat çekmiştir. Bu da istişarenin kişiyi kınanmaktan uzak tutmasıdır. Bu durum hem kişinin kendini kınamasını hem de başkalarının onu kınamasını kapsar. Böyle birisinin lisan-ı hali şöyle der gibidir: ben insanlarla istişare, insanların Rabbi ile de istihare ettim. Gücümün yettiği en son şey de budur. Muasır ilim ehli arasından tanıdığım biri, ki kendisi 70'li yaşlarda ve salih amelleriyle Allah'ın onu mutlu ettiği birisidir, hayatında ister ilim, isterse de dava ile alakalı olsun, herhangi bir işe adım atmadan önce mutlaka başkalarıyla istişare eder. Bir ara bana şöyle demişti: ben hayatımda aldığım kararlardan dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Velev ki karşılaştığım şey arzu ettiğimin zıttına olsa dahi. Çünkü ben bütün işlere istişare ve istihare yaptıktan sonra adım atarım. Gücümün yettiği en son şey de budur. 5. Nasihat: Takva.
2: Rabbinin kendini her an gözettiği bilincinde olan, günahından korkup sakınan, salih amelleri ihlasla yerine getiren ve bu amellerine karşılık Allah'tan ecir uman, yasaklanan şeylerden uzak duran, dünyadaki fani şeylerden yüz çeviren, Allah için terk ettiği şeyin karşılığını Allah'tan bekleyen, hevasına uymayan ve boş ümitlere kapılmayan kişiye ne mutlu.
1: Dünyayı yeren ifadeler kullanan birisini işiten bir zat ona şöyle söylemiştir: burası kendisine sadık olana karşı sıdk yurdu, onu gerçek manada anlayana karşı afiyet yurdu ve ondan ahiret için azıklanan kişi için de zenginlik yurdudur. Bunlar değerli imam ve cömert yönetici olan Ali radıyallahu anh'ın nasihatlerinden bir kısmıdır. Üçüncü bölümde de yine onun nasihatlerinin bahçesinde dolaşmaya devam edeceğiz. Üçüncü bölüm. Birinci nasihat. Günahlardan kaçınma ve bilmiyorum sözü. Fasih konuşanların imamı ve müminlerin emiri Ebu'l-Hasan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de şudur.
2: Şu beş cümleyi benden iyice kavrayın. Zira Allah'a yemin olsun ki siz bir bineğin üstünde her yeri dolaşıp didinerek bu cümleleri bir araya getirmeye çalışsanız dahi bunların bir benzerine ulaşamazsınız. Kul sadece Rabbinin rızasını arzulasın ve ona ümit beslesin. Günahlarından başka hiçbir şeyden korkmasın. Bilmediği bir şey hakkında kendisine soru sorulduğu vakit bilmiyorum demekten utanmasın. Aynı zamanda bilmedikleri şeyleri öğrenmekten de utanmasın. Sabrın imanın katındaki konumu tıpkı başın vücuttaki konumu gibidir. Başı olmayan bir vücutta da hiçbir hayır yoktur.
1: Bu beş cümlenin ifadelerinde nübüvvetin izleri vardır. İlk cümle, kulun göklerin ve yerin anahtarlarını ve tüm işlerin idaresini elinde bulunduran, her şeyin sonu kendisine varan ve kendisine gönül bağlanan, tüm güç ve kuvvetin ancak kendisiyle gerçekleştiği varlık olan Allah-u Teala'ya bağlı olması için bir hatırlatmadır. Bu nasihati okuyan kimse, Resulullah'ın bineğinin üzerinde arkasında oturan İbni Abbas'a yaptığı bazı nasihatleri hatırlar. O nasihatlerden biri de şuydu. Şunu iyi bil ki, eğer bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya gelseler, Allah'ın senin için yazmış olduğundan başka bir şeyle sana fayda sağlayamazlar. Eğer sana zarar vermek için bir araya gelseler, Allah'ın senin aleyhine yazmış olduğu bir şeyden başkasıyla sana zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur. İkinci cümle, günahından başka hiçbir şeyden korkmasın sözüdür. Zira Allah-u Teala bela ve musibetlerin başa gelmesini günahlara bağlamıştır. Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediklerinizden ötürüdür. Buna rağmen Allah yine de çoğunu affeder. Şura Suresi 30. Ümmetin selefinin büyükleri bu manayı iyice kavramışlardı. Onların sözlerinden bu hakikati en kapsamlı kelimelerle ifade ettiğini gördüğüm sözlerden biri de Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin bazı görevlilere yazdığı mektuptaki şu sözüdür. Karşılaşacağın bütün durumlarda takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü takva kişinin hazırladığı en hayırlı azık, düşmanı yıkan en açık hile ve en kuvvetli olan şeydir. Sen ve yanındakiler düşmanlarınızdan önce Allah'ın yasaklarına karşı dikkatli olmanız gerekir. Zira benim insanlar için en çok korktuğum şey düşmanın hileleri değil, işlenen günahlardır. Zira bizim düşmanlarımıza karşı çıkmamız ve onları yenmemiz onların içinde bulundukları günahlardan ötürüdür. Eğer bu olmasa onlara karşı kuvvetimiz olmazdı. Çünkü sayılarımız onların sayısı, gücümüz de onların gücü gibi değildir. Eğer biz hak üzere olduğumuz için zaferi elde edemezsek, kuvvetimizden dolayı onlara galip gelemeyiz. İnsanların size olan düşmanlıklarından ziyade, kendi günahlarınızdan sakının ve nefislerinizle günahlara bulaşmamak için çokça mücahede edin. Üçüncü cümle ise Ali radıyallahu anh'ın şu belî nasihatini barındıran cümledir. Bilmediği bir şey hakkında kendisine soru sorulduğu vakit bilmiyorum demekten utanmasın. Aslında bu meleklerin ortaya koyduğu tavırdır. Allah-u Teala meleklere varlıkların isimlerini sorunca onlar da bilemeyince şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Sen yüce ve her eksiklikten münezzehsin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz de yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara Suresi 32. Bu cümlenin beyanı için bulacağım en hayırlı şey, İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten rivayet edilen ve Abdurrahman bin Mehdi'nin aktardığı şu meşhur olaydır. Abdurrahman bin Mehdi der ki, biz Malik bin Enes'in yanındayken bir adam geldi ve Malik bin Enes'e, ey Ebu Abdullah, senin yanına 6 aylık bir mesafeden geldim. Kavmim sana bir soruyu sormam için beni görevlendirdi. İmam Malik, buyur sor dedi. Bunun üzerine adam ona bir mesele hakkında sordu. İmam Malik, bu soruya cevap olacak bir şey bilmiyorum dedi. Bunu duyan adam şoka uğramış ve sanki hiçbir şey bilmeyen birisinin yanına gelmiş gibi bir hale düştü. Sonra şöyle söyledi. Ben kavmime döndüğüm vakit onlara ne diyeceğim şimdi? İmam Malik, onlara Malik bilmiyor dersin dedi. İbni Vehb rahmetullahi aleyh şöyle der. İmam Malik rahmetullahi aleyhi şöyle derken işittim. Alim birisinin kendisine problemli gelen meseleler hakkında kendisini bilmiyorum sözüne alıştırması lazım. Umulur ki bunun sebebiyle kendisine hayır olan şeyler kolaylaştırılır. İbni Vehb rahmetullahi aleyh devamla der ki, İmam Malik'i çoğu zaman bilmiyorum derken işitmişimdir. Başka bir yerde ise şöyle der. Eğer İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten bilmiyorum sözlerini yazsaydık, levhalar dolup taşardı. Ebu Davud rahmetullahi aleyh der ki, kişinin bilmediği meseleler için bilmiyorum demesi ilmin yarısıdır. İlim talebeleri bundan ibret alsın. İlim talebelerinin içinde İmam Malik rahmetullahi aleyhin seviyesinde olabilecekler nerede? Şunu da belirtmek gerekir ki, İmam Malik rahmetullahi aleyhin bilmiyorum sözüyle takındığı tavrı, onu küçük düşürmesinin aksine bu ümmetin içindeki derecesini ve konumunu daha da arttırmıştır. Ali radıyallahu anh'ın nasihatindeki 4. cümle ise, aynı zamanda bilmedikleri şeyleri öğrenmekten de utanmasın sözüdür. Allah kendisinden razı olsun, ne kadar da doğru söylemiş. Utangaçlık nice kişileri öğrenmekten alıkoymuştur. Bu utangaçlığın sebebi de ya hata yapmaktan korkması ya da kendisinden küçük yaştaki veya sosyal konumu kendisinden daha da alt derecede olan birisiyle oturmaktan sakınmasıdır. Kendileriyle öğrenmek arasına hem az önceki zikri geçen hem de başka sebeplerin girdiği kişilere bir cümle ve yaşanılmış bir olayı hatırlatmak isterim. Cümleye gelince, İmam Buhari'nin muallak olarak müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh'tan aktardığı şu sözüdür. Yöneticiliğe gelmeden önce ilim öğrenin. İmam Buhari bu rivayetin hemen akabinde şu sözünü de aktarmıştır. Yönetici olduktan sonra da ilim öğrenin. Çünkü Resulullah'ın ashabı yaşları ilerlemişken bile ilim öğrenmişlerdi. Yaşanılmış olaya gelirsek, bu da Zeynel Abidin lakaplı Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib rahmetullahi aleyhin şu tavrıdır. Kendisi Medine'de hayatını sürdürmüş, insanların efendilerinden kendisine saygı duyulan ve değeri çok bilinen birisiydi. Zeynel Abidin kavmi olan Kureyşlilerin meclislerine uğramaz, bunun yerine Zeyd bin Eslem'in yanında otururdu. Zeyd bin Eslem ise azatlı kölelerden bir köleydi, lakin büyük bir alimdi. Zeynel Abidin ise şöyle derdi, kişi, dininde kendisine faydalı olan kişinin yanında oturur. İlmin ve akıllıca davranışın şu güzelliğine bakın. İlimle yoğrulmuş, halkın ne dediğine ve cahiliye anlayışının temelindeki mantığa itibar etmeyerek, üzerinde nübüvvetin izlerini taşıyan şu kelimelerle cevap vermiştir. Kişi, dininde kendisine faydalı olan kişinin yanında oturur. 5. cümle ise, sabrın, imanın katındaki konumu, tıpkı başın vücuttaki konumu gibidir. Başı olmayan bir vücutta da hiçbir hayır yoktur cümlesidir. Gerçekten de öyle. İşte bu sabırdır. Sıkıntılar kök salıp kuvvetlenerek bağlarının düğümlendiği vakit, çıkmazlar da birbirini izleyerek gecesi uzadığında Müslümanı tökezlemekten koruyan tek aydınlatıcı ışık ve ümitsizlikten koruyucu hidayet sabrın ta kendisidir. İşte bu, kendisi hakkında Kur'an ve sünnette 90'dan fazla tekrarlanan sabırdır. Kişiyi üzen durumlardan biri de İnsanlardan bazılarının işlerin çıkmaza girdiği vakit kendilerine sabrın tavsiye edilmesini aciz bir tavsiye zannetmeleridir. Gerçekten de acayip. Allah ve Resulünün tavsiye ettiği şey aciz bir tavsiye midir? Bilakis bu yol gösteren bir öğüttür. Özellikle de bazı musibetlerin ve problemlerin etkisi ancak sabırla aşılabildiği bilinen bir durumken, eğer böyle olmasaydı, sevdiği kişinin ölümüyle acı çeken kişi başka ne yapabilir ki? Bu kişi için sabırdan başka bir şey mi var? Veyahut sahip olduğu mal ve mülkü telef olan kişi ne yapabilir ki? Elinde sabırdan başka bir şey mi var? İkinci nasihat. Hak ehlini tanırsan, batıl ehlini de bilirsin.
2: Muhakkak ki hak ve batıl, insanların dünyada sahip olduğu konum, dereceler ve zan ile hareket edilerek bilinmez. Hakkı tanı ki, onunla hak ehlini de tanıyasın. Yine batılı da tanı ki, onunla batıl ehlini de tanıyasın.
1: İncelikle yapılmış bu karşılaştırmanın güzelliğine bakın. Allah-u Teala'nın insaf ehli olarak muvaffak kıldıkları hariç, ölçülerin tamamen değiştiği bu zamanda, insanlar bu nasihate ne kadar da muhtaçlar. Şüphesiz ki İslam ümmeti bazı şahıslarla ve onların sözlerine körü körüne bağlı olan bir takım gruplarla imtihan olmuştur. İnsanlar bu kişilerin sözleriyle imtihan ediliyor. Dostluk ve düşmanlıklar da buna göre belirleniyor. Öyle ki insanların görüşlerine körü körüne bağlanan kişi, görüşlerinden döndüğü vakit daha sonra onların fikirlerinin tekrar değiştiğine şahit oluyor. Allah-u Teala'nın hikmetlerinden birisi de, bu ümmeti Resulullah dışında başka hiç kimsenin şahsına bağlamamasıdır ki, Resulullah'ın dışındaki herkes doğruya da isabet edebilir, hataya da düşebilir. Allah-u Teala bunu İslam ümmetinin kimden gelirse gelsin, hakka saygı gösterip yüceltmesi ve hangi imam ve faziletli kişiden de gelirse gelsin, hatayı reddetme ahlakıyla yetişmesi için yapmıştır. Bu konu hakkında hikmetli sözlerden biri de İmam Malik rahmetullahi aleyhin şu sözüdür. Resulullah'ın sözleri hariç herkesin sözleri alınacağı gibi terk de edilebilir. Müminlerin emiri Ali radıyallahu anh'ın nasihatleriyle olan bu seyahatimizi onun şu hikmetli cümleleriyle bitirelim. Fakih kişi insanları Allah'ın rahmetinden ümitsiz hale getirmeyen ve Allah-u Teala'nın yasaklarında onlara ruhsat tanımayandır. Ben sizin için iki şeyden korkarım. Hevaya tabi olunması ve tuğli emel yani dünyaya karşı hırslı olmak ve ölümü unutmak. Zira hevaya tabi olmak kişiyi haktan saptırır, tuğli emel de kişiye ahireti unutturur. Sizin savaş meydanınız nefislerinizdir. Eğer bu meydanda galip gelirseniz, onun dışındakilere galip gelmeye daha da güç yetirebilirsiniz. Bu meydanda yenilirseniz bunun dışındakilerde daha da aciz olursunuz. İlk mücadelenizi nefisleriniz üzerinde gerçekleştirin. Heva kördür. İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri vakit uyanacaklardır.
0: Sahabeden nasihatler. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi.

0: Bizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
0: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İbn-i Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Resulullah'ın katında büyük kıymeti ve yüksek derecesi olan sahabilerden biridir. Aynı zamanda cennetle müjdelenmiş 10 kişiden bir tanesidir. Bedir, Uhud ve başka birçok hadiseye Resulullah'la beraber şahitlik etmiş ve Habeşistan'a yapılan ikinci hicrette de bulunmuştur. Kendisi aynı günde Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın eliyle İslam'a giren 5 kişiden birisidir. Allah-u Teala'nın Rum ordularını yıkıma uğrattığı ve birçoğunun öldüğü Yermük Savaşı'nda İslam ordularının başı konumundaydı. Dimeşk Mescidinde imam olarak ilk kez namaz kıldıran ve Şam'daki tüm emirlerin emiri unvanına sahip kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu nefislerin kendisi için can attığı bir sıfatla nitelemiştir. O, bu ümmetin emini, Ebu Ubeyde Amir bin Abdullah bin Cerrah bin Hilal bin Uheyb el-Kureyşi el-Fihri radıyallahu anh'tır. Onun güzel menkıbelerinden biri de şudur. Ebu Ubeyde ön dişleri olmayan birisiydi. Çünkü kendisi Uhud savaşında Resulullah'ın yanaklarına saplanan miğfer parçalarını dişleriyle çıkarmaya çalışırken Resulullah'ı incitmekten korktuğu için bütün gücünü ön iki dişine vererek kırmıştı. Onun gibi ön dişlerini böyle bir sebepten kıran başka güzel bir kişi de yoktur. Onun güzel sireti Resulullah'ın vefatından sonra eliyle İslam'a girdiği Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın dönemine kadar ulaşmıştır. Kendisi Ebu Bekir'in en değerli yardımcısı konumundaydı. Hatta Ömer radıyallahu anh onun hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer ki ecelim gelmeden önce Ebu Ubeyde sağ olursa onu kendimden sonra gelecek halifeliğe seçerdim. Allah-u Teala bana Muhammed ümmetine niçin Ebu Ubeyde'yi halife olarak seçtin diye sorsa şöyle derdim. Ben senin peygamberini şöyle derken işittim. Her peygamberin bir emini vardır. Benim de eminim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Birinci nasihat. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın vasiyeti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh hicretin 18. yılında Amvas bölgesinde ortaya çıkan salgın hastalık sebebiyle şehit olarak vefat etmiştir. Kendisine salgın hastalık bulaşınca Müslümanları yanına çağırmış, onlara şöyle nasihatte bulunmuştu.
2: Ben size bir vasiyette bulunacağım. Eğer bu vasiyetimi kabul ederseniz hem yeryüzünde var olduğunuz sürece hem de öldükten sonra hayır üzere olursunuz. Namazı ikame edin, zekatı verin, orucu tutun, sadaka verin, hac edin ve umre yapın. Yine birbirinizi sürekli ziyaret edin ve birbirinizi sevin. Yöneticilerinize karşı da doğru olun ve onları aldatmayın. Sakın dünya hayatı sizi Allah'a kulluktan alıkoymasın. Zira kişi 1000 sene yaşasa bile şu an gördüğünüz gibi ölüm döşeğine girmesi kaçınılmazdır. Muhakkak ki Allah-u Teala ölümü Ademoğluna yazmış ve o gün geldiğinde ölecektir. Ademoğlundan en akıllı ve zeki olan kişi, Rabbine en çok itaat eden ve sonunda varacağı ahiret günü için de en çok amel işleyen kişidir.
0: Bu vasiyet, içinde birçok önemli nasihati barındırıyor. Bu nasihatinde dinin üzerinde durarak ayakta kaldığı bazı rükünlerini hatırlatıyor. Bunlar da namaz, zekat, oruç ve haçtır. Sonra birbirlerini ziyaret etmelerini ve sevmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü Müslümanların kuvvetli olmalarını sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Zira Müslümanlar ne zaman parçalanıp bölünseler kafirlerin onlara musallat olması daha da kolaylaşmıştır. Birbirinizle çekişmeyin, sonra dağınık hale gelir ve kuvvetiniz gider. Enfal Suresi 46. Bundan sonra onlara faziletli olan hususlardan bir fazileti hatırlatmıştır. O da Allah-u Teala'nın kendilerini idare etmesi için tayin ettiği yöneticiye karşı sadık olmaktır. Zira yöneten ve yönetilen arasındaki sadakat ve doğruluk, hem güçlü hem Allah'a itaat eden ve hem de yöneticilerine iyilikle nasihatte bulunan bir toplumu ortaya çıkaran en kuvvetli bağdır. Lakin ne zaman iki tarafın arasına hile ve aldatma sirayet eder ve birbirlerine olan nasihatte zayıflarsa, işte o zaman bunun etkisi ümmetin tümünün üstünde görülmeye başlar. Müminlerin emiri Osman radıyallahu anh'a karşı çıkarak onu şehit eden haricilerin olayı, Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın bahsettiği bu konu için apaçık bir örnektir. Değerli vasiyetini bu dünyayı iyice tanıyanlar için onlara gerçek zühd hayatını gösterecek bir yol haritası çizerek bitiriyor. Sakın dünya hayatı sizi Allah'a kul olmaktan alıkoymasın. Zira kişi 1000 sene yaşasa bile şu an gördüğünüz gibi ölüm döşeğine girmesi kaçınılmazdır. Muhakkak ki Allah-u Teala ölümü Ademoğluna yazmış ve o gün geldiğinde ölecektir. Ademoğlundan en akıllı ve zeki olan kişi, Rabbine en çok itaat eden ve sonunda varacağı ahiret günü içinde en çok amel işleyen kişidir. Anlattığı bu şey, dünya hayatının değişmeyen kanunudur. Hayatta olan kişi bu dünyada ölümün kapısından içeri girene kadar hayatını sürdürmeye devam eder. Lakin asıl önemli olan bu değildir. Önemli olan kişinin Allah'a nasıl ve hangi hal üzere varacağıdır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın da dediği gibi, insanlardan en akıllı ve zeki olan kişi, Rabbine en çok itaat eden ve sonunda varacağı ahiret günü içinde en çok salih amelde bulunan kişidir. Bundan dolayı akıllı olan kişi, Rabbine daha çok itaat ve ibadet etmek için koşuştursun. Salih amelde bulunacak kişi de daha çok çaba göstersin. Zira ahiret günü aldanmanın ortaya çıktığı gündür. Hem dünyada hem de ahirette aldanan kişiler olmaktan Allah'a sığınırız. İkinci nasihat: günahlara karşı salih amel yolunu tut.
2: Asıl tehlike, birisinin bir günah işleyip bu günahının ardından ölüp helak olana kadar da hiçbir hayırlı amelde bulunmamasıdır.
0: Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın bu nasihatini başka bir yerde söylediği şu sözler açıklar niteliktedir: İyi bilin ki nice elbisesini temiz tutanlar dinlerini kirletmiş haldedirler. Yine iyi bilin ki nice nefsine ikram edenler aslında ona ihanet etmektedirler. Geçmişte işlediğiniz günahların peşinden hemen iyilikler yapınız. Şayet sizden biriniz yerle gök arası kadar hata etmiş olsa, bunun ardından bir iyilik yapsa, o iyiliği günahlarının üstüne çıkabilir ve onları yok edebilir. Bu nasihat, Ebu Ubeyde'nin meseleyi ince bir şekilde kavrayışındandır. Zira Allah-u Teala kullarına bir iyiliğin karşılığını kat kat arttırmak ve bir günahın karşılığını sadece misliyle yazmakla cömertlikte bulundu. Buna rağmen günahları iyiliklerine üstün gelen kişinin helak olması da onun bunu gerçek manada hak ettiğinin göstergesidir. Tıpkı Resulullah'ın Allah-u Teala'dan iyiliklere karşı yapılan mükafatın kat kat artırıldığı, günahlarınsa misliyle karşılık görüldüğünü belirten hadisteki şu sözü gibi: Ey Muaz! Gücün yettiğince Allah'tan kork. Sana verilen güçle gücün yettiği kadar aziz ve yüce olan Allah için amel işle. Her ağacın ve taşın yanında aziz ve yüce olan Allah'ı an. Bir günah işlediğinde hemen ondan tevbe et. Eğer günah gizliyse tevbeyi de gizli, eğer açıksa tevbeyi de açıktan yap. Selman radıyallahu anh şöyle dedi: Gizlice bir günah işlediğinde gizlice bir iyilik yap. Açıktan bir günah işlediğinde ise açıktan bir iyilik yap ki yaptığın iyilik günahın yerini tutsun. Bizden hiç kimse yok ki hata ve günaha maruz kalmasın. Lakin asıl mesele bu günahı ardından hemen bir iyilik yapmakla yok etmektir. Tıpkı şu hadisteki gibi, günahın ardından hemen bir iyilik yap ki onu silsin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Hud Suresi 114. Allah-u Teala'nın kuluna bahşedip başarılı kıldığı şeylerden birisi de işlediği günahların hemen ardından iyiliklerde bulunmasıdır. Yine Allah-u Teala'nın kullarına olan rahmetinin göstergelerinden birisi de onlar için günahlara kefaret olacak bir takım şeyleri meşru kılmasıdır. İmam Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan orucu aralarında işlenen günahlara kefaret olur. Cennet ehline yapılan övgü hususunda Allah-u Teala onlar için bir de şöyle buyurmuştur: yaptıkları kötülükleri iyilikle ortadan kaldırırlar. Rad Suresi 22. İbni Abbas bu manayı açıklamazsa dediğinde şöyle der: onlar işledikleri kötü amelleri ardından işledikleri iyi amellerle def ederler. İmam Begavi rahmetullahi aleyh İbni Abbas radıyallahu anh'ın bu sözüne şöyle yorumda bulunmuştur: İbni Abbas'ın bu sözü, çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir, Hud Suresi 114 sözünün manasındadır. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh şöyle der: geçmişte işlediğiniz günahları yok etmek için yeni yapacağınız iyi amellerden yardım alınız. Zira kesinlikle siz salih ameller dışında günahlarınızı yok eden başka bir şey bulamazsınız. Ben bu sözümün doğruluğunu Allah-u Teala'nın şu sözünde buluyorum: çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Hud Suresi 114. 99 kişiyi öldüren kişinin tövbesi belki bizim bu anlattıklarımız için pratik bir örnek olur. Zira bu kişi ne zamanki 100. kişiyi de öldürüp sonra da tövbe ettiğinde hemen içinde bulunduğu kötü ortamdan çıkmak için yol aldı. Yolda eceli geldiğinde onu rahmet melekleri kuşattı. Çünkü o tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek ecelinin geldiği yere yürümüştü. Nefisleri aleyhinde haddi aşarak günahlara bulaşan ve şeytanın kendilerini Allah'ın rahmetinden ümitsiz bıraktığı herkese şunu söylemek istiyorum: ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden asla ümitsiz olma ve umudunu yitirme. 99 kişiyi öldüren bu adamın kıssasına bak. Ne zamanki tövbesinde doğru oldu, Rabbi olan Allah-u Teala da ona rahmette bulundu. Halbuki bu adam içinde bulunduğu kötü şehri terk edip, hayırlı olan diğer şehre hicret etmekten başka hiçbir amelde bulunmamıştı. Yaşanılmış bu olay, günahlardan uzak durup terk etmeni ve ancak ona yönelmekle mutluluğun gerçekleşeceği, Allah'a karşı içindeki hayır ve salih amel arzusunu harekete geçirmiyor mu? Üçüncü nasihat: ölçü her zaman takvadır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de Şam'da emirken insanlara yaptığı hutbede söylediği şu sözdür:
2: ey insanlar! Ben Kureyşli birisiyim. Buna rağmen vallahi ben ister beyaz isterse de siyah tenli birisinin takvada benden üstün geldiğini bildiğimde onun sahip olduğu ten rengine sahip olmayı çekinmeden istemişimdir.
0: Allahu Ekber! Hem Kureyşli hem de emir olan birisinden bu sözlerin çıkması ne kadar da güzeldir. Bu bakış açısı şer'i ölçülerin hakikatini kavramadaki fıkıhtır, ince anlayıştır. Kişinin elinde olmayan diğer farklı ölçülerin ise Allah katında hiçbir değeri yoktur. Resulullah'ın amcası olduğu halde hakkı kabul etmeyip kafir olduğunda Ebu Leheb'e hangi şey fayda sağladı? Yine Bilal-i Habeşi, Suheyber Rumi ve Selman el-Farisi iman ettiklerinde bunların Kureyşli ya da Resulullah'ın akrabası olmamaları onlara ne tür bir zarar verdi? Bu mesaj Ebu Ubeyde'nin emir olarak ve vurgulayarak minberde belki içlerinde sahip olduğu emirlik konumunda gözleri olan bütün insanlara lisan-ı haliyle asıl itibara alınacak şey takvadır. Emirlik ve nesep değildir demesi için ilan ettiği bir mesajdır. Allah Ebu Ubeyde Amir bin Cerrah radıyallahu anh'tan razı olsun. Bizi onunla ve onun peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan değerli dostlarıyla beraber cennetin refahlığında bir araya getirsin. Bunlar ne de güzel dostturlar.

0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: El Azim Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin, büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: El Hakim Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım, bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: El-Kahhar Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen, içinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden, bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Asırlarca sönmeyen İslam nuru günümüze kadar aydınlığını devam ettirmektedir. Bu ilahi nurun sönmemesi ve buna gölge düşmemesi için Fahri Kainat'ın tavsiyelerine uymak gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. İman. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle, kadere iman etmendir. Bütün hayırların ve saadetin başı imandır. Dünya ve ahiret saadetine ermenin yegane sebebi iman etmektir. Allahü Teala'nın ebedi rızasına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi beraberliğine vesile olan asıl sebep imandır. İman sebebiyle kalp ve ruh huzur bulur. Başına musibet gelen müminler ahiret sebebiyle Rablerinin rıza ve mükafatını, cennetini ümit ederek rahata kavuşurlar. Çünkü onlar iman vasıtasıyla saadetlerle dolu ebedi hayatı isterler ve ona hazırlanırlar. Onlar bilirler ki bu fani dünya sadece bir imtihan yeri olan mesuliyetli bir rüyadır. En büyük vazife iman ve iman üzere ölmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok veli zatın rüyalarına girerek imanın muhafazası için sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce 40 defa Ya Hayyu Ya Kayyumu La İlahe İlla Ente zikrini çekmelerini emretmişlerdir. Ebedi hayatımızın saadet ve selameti için bu zikri bir ganimet bilip amel ederek değerlendirmeliyiz. Bu zikrin sonunda şöyle dua etmek çok faydalıdır: Allah'ım, imanımı hayatım boyunca ve ölüm anında sana havale ediyorum. Resulünün hürmetine muhafaza eyle. İhlas. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve herkese ettiği niyetin karşılığı vardır. Muhakkak ki her amelin kabulünün sebebi ihlastır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün ibadetlerde ihlas şarttır. Allahü Teala hiç kimsenin zahiri güzelliğine, soy sopuna, zenginliğine, aşiretine, rütbe ve makamına bakmaz. O herkesin niyetine, ihlasına, sadakat ve samimiyetine bakar. Üstad Said-i Nursi bu konuya şöyle açıklık getirmektedir: Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat,
en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Büyük pir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır: amellerinizi Allah için ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kâr ettirir. Tövbe. Hasen bir isnad ile İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: eğer göğe ulaşacak kadar günah işleseniz, sonra da pişman olup tövbe etseniz, Allah tövbenizi kabul eder. Bu hadis-i şerifte biz günahkarların Allahü Teala'dan ümidimizi kesmememiz istenmektedir. Mümin ümit ve korku arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın hem azabından korkmalı hem de rahmetinden ümit var olmalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz ki tövbe geciktirilmemelidir. Büyük alim İmam-ı Gazali bu konuda şöyle buyurmuştur: geciktirmek suretiyle tövbede acele etmeyen kimse iki tehlike arasındadır. Birincisi, günahlardan gelen karanlık kalbinde birikir ve silinmeyecek bir leke olur. İkincisi, hastalık veya ölüm acele ederse onu silmek için uğraşacak bir zaman bulamaz. Ebu Turab ne güzel söylemiştir: bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğime güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Malum ola ki tövbenin bazı şartları vardır. Birincisi, o günahı terk etmek. İkincisi, onu yaptığına gönülden pişman olmak. Üçüncüsü ise, bir daha yapmamaya kesin karar vermek. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, bu tövbenin dördüncü şartı da vardır ki, o da hak sahibiyle veya varisiyle helalleşmektir. İlim. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: her kim ilim elde etmek arzusuyla bir yola koyulursa, Allah'ın

Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilmi miras bırakırlar. Onu alan bol nasip ve pay almıştır. İlim, dünya ve ahiret saadetinin aydınlığı ve yol göstericisi, cehalet ve zilletin düşmanı, şeref ve izzetin sebebidir. Bu fani dünyada en mühim şey dindir. Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek ve öğretmekse ilim ile olur. Bu nedenle ilmin rütbesi çok büyüktür. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ilmin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. İlim öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırma yapmak en büyük cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakaların en geçerlisidir. Allahü Teala bizlere hayırlı ilim ve salih amel ihsan eylesin. Namaz. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai'nin rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Beş vakit namazı Allah Celle Celaluhu kullarına farz kılmıştır. O namazların hakkını hafife almayarak ve onlardan birini zayi etmeyerek eda eden bir kimse için Allah nezdinde cennete girmesi hususunda vaat vardır. O beş vakit namazı kılmayan için ise Allah nezdinde herhangi bir vaat yoktur. Allahü Teala isterse azaplandırır, isterse cennete dahil eder. Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere ahiret hayatının saadet ve selameti için namazın ehemmiyeti ve önemi gayet büyüktür. En büyük ibadet namazdır. Namaz müminin miracı, kabrin ve ahiretin aydınlığı, sırat köprüsünün selameti ve en önemlisi de Allah ve Resulünün huzurunda yüz beyazlığıdır. Dürüst ve düzgün namaz sebebiyle mümin kabir ve cehennem azabından kurtulur. O öyle bir ateştir ki dünya ateşinden en az 70 kat daha şiddetlidir. Bir kimsenin Müslüman ve mümin olduğunun en önemli göstergesi namazdır. Namaz sebebiyle aile ve toplumda sevgi, saygı, sadakat, güven ve huzur oluşur. Günde 5 defa Rabbinin huzuruna şuurlu bir şekilde çıkan Müslüman, her türlü davranış ve hareketinde dürüstlük, adalet ve güzel ahlak çizgisinden ayrılmayan, güvenilen, sevilen ve sayılan muteber bir şahıs olur. Oruç. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olunca kötü söz söylemesin, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşürse veya ona kötü söz söylerse desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucun mükafatıyla sevinir. Oruç gerçekten bir kalkandır. Çünkü oruçlu mümin tuttuğu orucun büyük ecir ve sevabı sebebiyle cehennemden uzaklaşır. Ayrıca oruçlu mümin oruç sebebiyle özellikle yaz mevsiminde yorgun ve bitkin düştüğü için gıybetten, yalandan,

0: hile ve aldatmadan, fitne fesattan, mücadele ve çirkin sözlerden, kısacası her türlü kötülük ve günahtan uzak kalır. Böylece oruç sebebiyle takvası artmış ve haramlardan korunmuş olur. Oruç sebebiyle kişi, en büyük düşmanı olan nefsinin istek ve arzularıyla mücadele eder. Hayır ve mükafat kazanır. Mü'min sabrı oruçla iyi öğrenir. Tok açın, zengin fakirin perişan ve sıkıntılı halini anlar. Merhameti çoğalıp hayır ve yardımlarda bulunur. Böylece toplum içerisinde yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı ve huzur meydana gelir. Oruçlu mü'min, iftar zamanındaki ilk sevinci dünyada tattığı gibi, nefsiyle mücadele edip, feraha ererek, Allah'ın huzurunda da mükafat alınca çok sevinir. Hac. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim hac eder ve hac esnasında fahiş kötü söz konuşmaz ve haram işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner. Makbul haccın mükafatı ise ancak cennettir. Bu ne büyük bir müjde ve ne büyük bir ibadettir ki, bütün günahlara kefaret oluyor, müminin affına sebep oluyor. Ancak burada ince bir nokta vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yüce hac ibadetinde de bizi inceliğe, kibarlığa davet ediyor. Kötü, kaba ve çirkin sözlerden ve davranışlardan bizi men ediyor. Mü'min, hac ibadetini ifa ederken, kötü söz ve davranışlardan sakınması gerektiği gibi, kaba davrananlara da sabırlı ve geniş ahlaklı, halim selim olmalıdır. Çünkü malum olduğu üzere, hacda kalabalık ve izdiham vardır. Dünyanın dört bir yanından gelen, genci yaşlısı, kadını erkeği, hepsi Allah'ın evini tavaf etmek, Hacerül Esved'i ziyaret ve selamlamak, zemzem suyundan kana kana içmek, Arafat dağına çıkmak ve sair mekanları ziyaret etmek ister. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayıp gösterdiği ibadetleri yapar ve o günleri hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıtır. İşte bu sevin, coşku ve aşkla izdiham oluşur. Allah'ım ne büyük coşkudur o. Hele o beyaz ihramı giymek ne kadar güzel bir duygu. Müminler, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine geldim, emrine amadeyim ya Rabbi. Annemi, babamı, eşimi, dostumu, ailemi, çocuklarımı, malımı ve mülkümü bırakıp yalnız sana geldim. Emret Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a rücu etmektedirler. Zekat. Buhari, Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahü Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse, bu mal kıyamet gününde iki keskin dişli ve üzerinde siyah iki benek bulunan kel bir yılan suretine dönüştürülecek ve bu yılan kıyamet gününde onun boynuna dolanıp her iki çenesini yakalayacak ve sonra da şöyle diyecek. Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde bize zekatı vermenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Dünya malına muhabbet besleyip zekatını vermeyenlerin, sadaka ve hayırlarda bulunmayanların ve dolayısıyla fakirlere, yoksullara, muhtaçlara acımayıp merhamet etmeyenlerin cezası elbette ki büyüktür. Üstelik zekat, bütün farz ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emridir. Zekatını ödemeyen kişi, Allah-u Teala'ya karşı asilik ve nankörlük etmiştir. Çünkü o malı veren Allah'tır ve o mal aslında Allah'ındır. Zekatla yükümlü tutulan kişi ise bir emanetçidir. 3 günlük dünyadaki serap misali mal bir imtihan vesilesidir. Akıllı kimse fani dünyaya ve mala bel bağlamaz, kendini kaptırmaz ve gaflete dalmaz. Bu malın aslında bir emanet olduğunu bilerek malın gerçek sahibi olan Allah'a itaat eder ve onun emrettiği şekilde kazanıp infak eder. Zikir. Tirmizi, İbn-i Mace ve Hakim'in Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin katında en çok ve en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteni ve sizin için gümüş ve altın dağıtmaktan ve düşmanınızla karşı karşıya gelip onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, o amel nedir diye sordular. Bunun üzerine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: devamlı olarak Allah'ı zikirdir. Mümin her saatinin, hatta her anının kıymetini bilmeli ve onu hayırla değerlendirmelidir ki bunun da en faziletli yolu, hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi, Allah'ı zikirdir. Çok zikriyle kalp mutmain olur, huzura kavuşur, meleklerin ilham durağı olur. Zikirden gafil kalan kalbe ise melun şeytan vesvese verir. Çok zikretmekle ise vesveseler gider, yok olur. Vesveselerden kurtulmak için vesvese dualarını da bol bol okumak gerekir. Allah'ı çok zikretmekle kalpteki iman ve ihlas çoğalıp kuvvet kazanır. Allah'ı çok zikredenlerin rızıklarına ve ömürlerine hayır ve bereket girer ve onlar dünya ve ahirette muhafaza olup ebedi saadet ve selamete ererler. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: cennet ehli Allah'ı zikretmeksizin geçirilen saatlerin dışında dünyanın hiçbir şeyine üzülmezler. La ilahe illallah zikri. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur sözü, zikrullahın, hatta Allah'ın bir kalasıdır. Ona hakkıyla ve devamla sığınan, elbette ki nefsin, cinni ve insi şeytanların şerrinden, kabir azabından ve cehennem azabından korunur, muhafaza olur. Bir defasında Ebu Rabi Hazretleri 70.000 defa La ilahe illallah zikrini çekmişti. Onu bir yemek ziyafetine davet ettiler. O da kabul edip davet edildiği eve gitti. Gittiği evdeki cemaatin içinde keşif ve keramet ehlinden genç bir zat bulunuyordu. Bu genç zat tefekküre dalıp aniden dehşetli bir çığlık attı. Yanındakiler ne oldu diye sorunca o genç zat da, annemi cehennemde gördüm, dedi. Bunun üzerine Ebu'r-Rabi Hazretleri kendi içinden, "Ya Rabbi, eğer bu genç doğru söylüyorsa, çektiğim 70.000 la ilahe illallah zikrinin sevabını annesine hediye ettim," dedi. Kısa bir süre sonra o genç zat tekrar tefekküre dalıp sevinçle haykırdı. Yanındakiler ne oldu diye tekrar sorunca, o genç de, "Annemi cehennemden çıkardıklarını gördüm," dedi. Alimler 70.000 defa la ilahe illallah zikrine cehennemden azat, kurtuluş demektedirler. 70.000 taneyi üst üste bir defada çekmek şart olmayıp günde en az 100 defa çekmek de uygundur. Salavat-ı Şerife hasen bir isnad ile Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Kıyamet gününde bana insanların en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdir." Alimlerden bir kısmı şöyle buyurmuştur: "Amellerimizin hemen hepsinin kabul olunup olunmamasında tereddüt vardır. Ancak salavat-ı şerife müstesnadır. Çünkü salavat-ı şerifede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusudur. O peygamber ki bizim ebedi cehennemden kurtulmamıza ve ebedi saadet yurdu olan cennete girmemize inşallah vesile olandır. Hatta bizim Müslüman olmamıza sebep olandır. Öyle ya, onu anmak ve tasdik etmek kelime-i şehadetin bir parçası değil midir? İlmin şehri olup bize hayatı boyunca ilim irfan öğreten, salih amelde örnek olan, dünya ve ahiretimize ışık tutan o değil midir? Bize düşen görev onun gösterdiği yolda gitmek ve ona bol bol salavat-ı şerife getirmektir. Bir defasında bir şahıs ve babası beraberce haç yolculuğuna çıktılar. Ancak yolculuk esnasında babasının eceli gelip öldü ve yüzü acayip bir halde siyahlaştı. Babasını bu halde gören oğlu dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırdı. Vakit akşam vaktiydi. Sabaha gömmeye niyetlendi ve sonra büyük bir hüzünle uyuyakaldı. Henüz yeni uyumuştu ki rüyasında merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle sesleniyordu: "Senin baban her gece yatmadan önce üzerime 100 defa salavat getiriyordu. Bu sebeple ona şefaat ettim." Bir yandan bu müjdeyi veriyor, bir yandan da mübarek elini babasının yüzünün üzerinden geçiriyordu. Adam uyanınca gerçekten de babasının yüzünün yine insan şekline girdiğini ve nurlandığını görüp büyük bir sevinç ve mutlulukla Allahü Teala'ya hamd etti ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerifeler getirdi. İstiğfar. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Kim istiğfara devam ederse Allahü Teala ona her darlıktan bir çıkış, her kederden bir ferahlık ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İşlediğimiz günahların ve yaptığımız hataların başlıca ilacı tövbe ve istiğfardır. İstiğfar Allah'a kul olmanın ve ona boyun eğmenin göstergesidir. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh, yani Ya Rabbi, senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum. Her yönüyle ümmetine örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günde 70 veya 100 defa tövbe ve istiğfar ederdi. O günahsız ve tertemiz olduğu halde böyle tövbe ediyorsa, biz ne yapmalı, ne kadar tövbe ve istiğfar etmeliyiz? Akıllı mümin, işlediği günahlara pişman olup, tövbe kapısı kapanmadan ve ecel gelmeden bir an önce yaptığı günahlara çokça tövbe ve istiğfar eder ve bir daha işlememeye azmeder. Cihat. Ebu Davud ve Tirmizi'nin hasen bir isnad ile Muaz radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Müslüman bir kimse bir deve sağlayacak kadar Allah yolunda savaşırsa ona cennet vacip olur. Ve kim Allah yolunda yaralanır veya bir musibete uğrarsa yarasının kanı her zamankinden fazla olarak mahşere gelir. Kanın rengi zaferan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve yüce İslam dininin ayakta durmasının ve ülkelere, kıtalara yayılmasının en büyük sebebi cihattır. Cihat, İslam'ın ve Müslümanların şeref ve haysiyetinin korunma ve yükselmesinin yegane sebebidir. Müslümanlar asırlarca Allah rızası için ve İslam'ın her yere hakim olması için mallarıyla, bedenleriyle ve canlarıyla cihad etmişler, savaşmışlardır. Bazı ibadetler bedenle yapılır, namaz ve oruç gibi. Bazısı hem beden hem malla yapılır, zekat ve hac gibi. Ama bazısı da vardır ki hem malla hem bedenle hem de canla yapılır, cihad gibi. Dua. Tirmizi'nin Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Dua, ibadetin beyni ve özüdür. Elbette ki dua, ibadetin özüdür. Çünkü makbul bir dua ile kişi dünya ve ahiret saadetine ulaşabilir. Birçok zalimin ve asinin hidayet bulmasına ve cehennem azabından kurtulmasına salihlerin duası sebep olmuştur. Ancak duanın kabul olması için bazı şartlar ve adaplar vardır. Bunların başında ise helal lokma gelir. Bununla beraber duayı içten, gönülden ve kabul olacağına inanarak ihlasla ve ısrarla yapmalıyız. Duanın kabulü için ezanla kamet arasını, cuma gecesi ve gününü, sabahın erken vakitlerini, gece yarısını, arefe gününü ve kandil geceleri gibi kıymetli gün ve geceleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayı gibi mühim ve değerli vakitleri gözetlemeliyiz. Ayrıca anne babamızın ve salihlerin rıza ve dualarını kazanmaya gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki en iyi dua, Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyor duasıdır. Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlayıp salavat-ı şerife ve hamd ile bitirmeliyiz. Sabır. Buhari ve Müslim'in Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, üzüntü, incinme, hüzün ve hatta diken batmasına kadar başına ne gelirse Allahü Teala bunları onun hata ve günahlarına kefaret eder. Birçok hadis-i şerifte olduğu gibi bu hadis-i şerifte bizim için büyük bir müjdedir. Başımıza gelen hastalık, üzüntü ve her bir musibet aslında bizim için birer nimettir. Çünkü sabrettiğimiz takdirde bunlar işlediğimiz hata ve günahlara inşallah kefaret olurlar. Bunların kefaret olabilmesi için elbette ki sabretmemiz gerekir. Aksi halde musibet kat kat artabilir. Birincisi başa gelen acı ve zor durum, ikincisi sabretmeyip mükafatını kaçırmak, üçüncüsü de üstüne üstlük asilik yapıp günahkar olmak ki asıl musibet budur. Oysa ki İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde buyurduğu gibi başa gelen musibetleri Allah'tan bir hediye olarak bilmek gerekir. Çünkü onlar günahlara kefarettir ve derecelerin yükselmesine sebeptir. Tabii ki sabır göstermek şartıyla. Bu sabrı da mutlaka ve mutlaka musibetin ilk geldiği anda göstermek gerekir. Şükür. Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki'nin Numan İbni Beşir radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın nimetlerinden bahsetmek ve anlatmak şükürdür. Zikretmemekse nankörlüktür. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
2: Burası Radyo

El Mucib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin, her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

El Musavvir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten, sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Mübin de buyuruyor ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, henüz ergenlik çağına ulaşmamış, 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızık veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah. El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: Hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakib ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

El-Vasi Celle Celalu Celle Celalu Lütfu bol olan Sen El-Vasi'sin İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi Rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın Varlıkları yaratan Onları yarattığı gibi bırakmayan Koruyup gözetensin İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere, Emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melül olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Eş-Şehid Celle Celalü.
1: Celle Celalü.
0: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce, her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

El-Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.